0: ne de bundan sonra gelecek diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed Aleyhisselam'a gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde.
2: Yıldız Efendi.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde.
2: Yıldız Efendi.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Ey bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurunda.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Göz önündeki nesil dediğimiz ashab-ı kiramı değerlendirmeye devam ediyoruz. 11 maddede ashab-ı kirama bakışımızın sorunsuz bir bakış olması gerektiğini tespit ettik. Bu maddelere devam edeceğiz. Fakat her ders değiştikçe, her gün geçtikçe bir hakikati tekrar etmek, yeniden zihnimize nakşetmek zorundayız. Bu hakikat şudur. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Peygamber konuşmuyoruz. Peygamberlerden bir peygambere iman etmiş bir nesil konuşuyoruz. Peygamber konuşurken iyi kötü, eğri büğrü bizim bir şey ilave etme hakkımız olmayan Allah'ın teminatı altına aldığı ve buna masumluk dediğimiz bir insan konuşulmuş olur. Ama biz ashab-ı kiramı konuşurken masum olmayan fakat bizim gibi de gözden ırak yaşadığını zanneden bir nesil de olmayan kadroyu konuşuyoruz. Masum değil, sıradan değil. Bizim gibi insan, bizim gibi hataya maruzlar. Bizim gibi yiyorlar, içiyorlar, konuşuyorlar. Bize de Cebrail gelmiyor, onlara da Cebrail gelmiyor. Ama Cebrail gelen Peygamber aleyhisselamın yanında yetişmiş, onun birinci talebeleri olan bir kadro bunlar. Allah onlardan razı olsun. Hassasiyetle ve hararetle bu çizgiyi, denge çizgisini korumayı ikaz ediyorum kardeşlerim. Ashab-ı kiramı peygamberler gibi masum görmek zulümdür. Onlara da bize de zulümdür. Ashab-ı kiramı Bağdat'ta bir okulun talebeleri gibi görmek, Yemen'de çok değerli bir alimin müritleri görmek onlara yine zulümdür. Bize zulümdür. Ortada görmek zorundayız. Masum değiller. Bizim gibi sıradan biri değiller. Göz önünde bir nesiller. Örnek nesiller. Allah onlardan razı olsun. 12. maddemizde ashab-ı kiramın menakıbını 3-4 maddede özetlemek istiyorum. Menakıp onlar hakkında bize aktarılan faziletleri, üstünlükleri, güzellikleri demek. Bunu kastediyorum. Ashab-ı kiramın bize aktarılmış menkıbeleri var. Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sireti esnasında onlarla ilgili olan bölümler vesaire hepimizin belki de pek çoğunu bildiğimiz özellikle meşhur hadisi şeriflerde bize aktarılan bilgiler var. Hatice annemiz radıyallahu anhanın ilk vahiy geldiği günkü dik duruşu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bu yola çıkan ilk mümin

olması. Mesela bir menkıbe bu. Ebu Bekir radıyallahu anh bir menkıbe cuma adeta. Enes radıyallahu anh annesinin onu getirip teslim etmesi. Onlarca biliyorsunuz. Belki say desek şu anda saymaya imkanımız yok ama herhangi bir Müslüman 10 sene 20 sene camilerde vaaz dinlediyse, 1-2 sene Riyazu Salihin derslerine gittiyse onlarca bir sahabe fazileti dosyası oluşturacak bilgi sahibidir. Bunların toplamından bir şey ortaya çıkıyor. Ashab-ı kiram sıradan bir nesil değil, göz önünde bir nesil ve onların birincisi Ebu Bekir, ikincisi filanca derecelendirmeler, onlara hiç girmeden topluca ashab-ı kiramı bir bütün olarak ele aldığımızda onların menkıbelerinden çok ciddi sonuçlar çıkıyor. Bu sonuçları birkaç maddede, özellikle dört kalemde özetleyeyim. Birincisi, yani 12. paragrafımızda dedik ki ashab-ı kiramın yokuş bakışı geçmiş tarihi izlendiğinde ashab-ı kiramın bir menkıbeler dosyası oluşturduğunu görüyoruz. Yani böyle sıradan nüfus kağıdında Müslüman yazıyor, namaz kılıyor, camiye gidiyor. Mesela benim o 50 sene sonra, 100 sene sonra tarihim araştırılacak olsa Nurattin Yıldız namaz kılardı, hafızdı, konuşurdu vesaire. Şurada şunu demişti, burada bunu demişti. Bir sürü şeyler söylenir. Bunların ne kadarını Allah kabul etmiş, ne kadarı ihlaslıydı, ne kadarı yuvarlama işlerdi, ne kadarı yerli yersizdi. Bunların hiçbirinin kararı yok. Mahşer yerinde bunlar belli olacak. Ama ashab-ı kiram dediğimiz zaman onların da hafızlığı vardı, namaz kılmıştı, hacca gitmişti. Onun için herhangi bir sahabi için de böyle şeyler var ama benim hakkımda parafe edilmiş tek bir cümle yok. Bir sahabi evinde hanımına ters bir cümle söylüyor, mescide geldiğinde Cebrail haber vermiş çıkıyordu. Göz önünde bir nesil. Onların göz önünde olması beraberinde artılarının eksilerinin onaylı artı ve eksi olması gibi bir sonuç getirdi. İşte bunu değerlendirdiğimizde 12. maddede bütün ashab dosyasını değerlendirdiğimizde karşımıza 4 ana başlık çıkıyor arkadaşlar. Bu 4 ana başlık nedeniyle ashab-ı kiram hakkında çıt edemiyoruz. Çıt edemiyorsun. Evet, hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Hepimiz tarağın dişlerindeki eşitliğe göre eşitiz. Takvadan başka üstünümüz yok vesaire, bir sürü meziyetler. Bağdat'ta bir medreseden mezun olanla, Şam'da bir medreseden mezun olan, Medine'de bir medreseden mezun olan hep aynıyız. Aynı kitabı okuyoruz, aynı hadislerle amel ediyoruz. Aynı Kabe'nin etrafında tavaf ediyoruz. Ashab da öyle ediyor. Ama Allah İlk nesli adeta koruma altına almış. Bu sebeple 4 farklı zaviyeden bu menkibeleri topluyoruz. Bu 4 farklı zaviyenin birincisi, Allahu Teala ashab-ı kiramın dış eylemlerini ve iç dünyalarını övmüştür. Cihad ettiler, cihatlarını övdü. Mal getirip infak ettiler, o infaklarını övdü. Kalp dünyalarını övdü. Sadece dışarıdan izlenenler değil, İç dünyalarında, kalplerindeki maneviyatın kalitesi de Allahu Teala'nın övgüsüne mazhar oldu. Peygamberinin özgü övgüsüne mazhar oldu. Dolayısıyla ashab-ı kiramın menakıbine kuş bakışı baktığımızda, bu büyük menakıb bilgileri içerisinde ashab-ı kiramın Allahu Teala tarafından övülmüşlüğü bulunduğunu görüyoruz. Bu övülmüşlüğü ashab-ı kiramın bizim reddedebileceğimiz kaynaklarda değildir. Kur'an'dadır.

Peygamber aleyhisselamın sünnetindedir. Bulduğumuz tarihi eser üzerine bir yorum yapmıyoruz biz. Önümüzdeki Kur'an'ımız üzerine yorum yapıyoruz. Mesela Fetih suresinin 29. ayeti, Fetih suresinin 29. ayeti, Eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum. Ayet uzun ayettir. Sadece onlarla ilgili bir bölümünü alıyorum. Kafirlere karşı şiddetli, aralarında merhametlidirler. Kafirlere karşı şiddetli, aralarında merhametlidirler. Bu bir referanstır kardeşlerim. Sahabe kalitesinden söz ediliyor ve Kur'an onların küfre karşı tavizsiz olduklarını ama insan toplumu olarak kendi aralarında merhamet yüklü olduklarını söylüyor. Bu bir referans. Mesela Haşr suresinin 9. ayeti وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Allah'a ve Resulüne yardım ederler. اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Onlar doğrulardır. Yardımları da reklam için değil demek ki. Hem yardım etmişler, getirip Allah'a ve Resulüne bir yardım vermişler veya elleriyle fiilen yardım etmişler. Bu yardımda da yürekten yapıyorlar yardımı. Ulaike humus sadikun. Hem yardımına referans oluyor Allah, hem de içteki temiz duygulara cevap veriyor. Haşr suresinin 9. ayeti. Bu paragrafta ne diyeceğiz dedik? İçleriyle dışlarıyla Allah onları tezkiye ediyor. Övüyor. Sadece görünen savaş manzaralarını değil, iç dünyalarını da temizliyor Allah Teala. Mesela Haşr suresinin 10. ayetinde وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Yine ashabtan söz ederken Haşr suresinin 10. ayetinde onlar verdikleri bir şey konusunda, ellerine geçen, geçmeyen vesaire konusunda içlerinde bir dert taşımazlar. Yani veriyor, sonra da gitti bizim malımız demiyor. Ve kendileri muhtaç olsalar bile mümin kardeşlerini tercih ederler. Burada hem verilen paranın büyük bir yardım olduğunu, bunun Müslümanlık olduğunu söylemiş oluyor Allah Teala. Sonra da o parayı veren adamın kalbinin bu parayı verdikten sonra coştuğunu söylüyor. Burada ashab-ı kiramla bizim aramızda veya herhangi bir nesil arasında kıstas yapılacak olursa, yani biz de Müslümanız, ashab-ı kiram da Müslüman denirse, benzeşme sadece onlar bir kese dolusu altın vermişlerdi, ben de bir kese dolusu altın getirdim verdim demekle olup bitmiyor. Çünkü Allah-u Teala onları överken ne diyor? Bir kese dolusu altın verdiler. Eve dönünce de oh be, bir kese dolusu altın verdik, elhamdülillah be, bu da bize nasip oldu diye seviniyorlar diyor. Mümin kardeşine veriyor, halbuki kendisi muhtaç. Çoluk çocuğundan kesiyor belki, mümin kardeşine veriyor. Kıstas yapılacağı zaman biz kendimizi ashab-ı kiram düzeyinde Müslümanlığımız ne oranda diye kıstas yapacağımız zaman, Ramazan-ı Şerif'te iftar verirdik biz de tamam, demek ki kapasitemiz aynı deyip bitirecek bir durumda değiliz. Verdikten sonra, belki de kendi ihtiyacın dahi bulunduğu halde verdikten sonraki iç duygular da Kur'an'ın teminatı altında ashab-ı kiram için. Veriyor, sanki almış gibi mutlu oluyor. Biz de belki veriyoruz. Gerçi bu kıyamete kadar bir daha kimse yapmayacak anlamında değil. Kalite ashab-ı kiram kalitesidir. Allah onlardan razı olsun. Kıyamete kadar nice kulları Allah'ın verecekler, vermekten mutlu olacaklar.
namaz kılacaklar. Ebu Bekir gibi sabaha kadar gözyaşı içerisinde namaz kılacaklar. Belki böyle kulları da bulunacak ama referans olarak Allah'ın tezkiyesi altında olan bir nesil onlar. İnşallah kıyamete kadar pek çok nesiller gelecek. Gençler, kadınlar, ihtiyarlar, yaşlılar, herkes ihya edecek belki de bu duyguyu. Ama Allah'ın teminatı altında, evet bunlar razı olunmuş kimselerdir denen sadece ashab-ı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. 12. maddenin birinci bölümünü konu. İkinci bölümü, Allah-u Teala onları dış yüzeysel amelleriyle ve iç dünyalarıyla referans ettikten sonra, övdükten sonra, karşımıza örnek olarak çıkardıktan sonra bakıyoruz ki ortaya Allah'ın razı olduğu bir nesil çıkmış. İkinci madde olarak razı olduğu bir nesil çıkmış. Onlara sevaplar vermiş ve cennet vaat etmiş hepsine. Rıza, sevap ve cennet. Ashab üç şeye ulaşmışlar. Razı olmuş Allah onlardan. En büyük nimet. Allah'ın razı olduğu nesil. Sevapları adeta hesapsız kitapsız toplayıp gitmişler. Ve va'adahumu Allahul husna. Her birine Allah güzel bir son vaat etmiş. Nedir o güzel son? Cennet. Genel bilgilerimizdendir. Ashab-ı kiramın umumu hakkında Allah'ın cennet vaadi vardır. Ama 10 tanesi hakkında ise adeta koltuk numaraları belli bir vaat vardır. Yani cennetteki yerleri bile ayarlanmış şekildedir. Ama umumuna umumi bir cennet vaadi vardır. 10 tanesine ise isim verilerek vaat vardır. Bu 10 tanesinin dışında da cennet kelimesi anlamına gelecek büyük vaatler, müjdeler vardır. Netice olarak ashab-ı kiram ciddi bir şekilde Allah'ın rızasına kavuştular. Sevap denen şeyi topladılar. Cennet vaadini alıp gittiler. Ashabın 12. maddede nesini toparlıyoruz? Ashab-ı kiramın bize intikal eden menkıbelerinin topluca değerlendirmesini yapıyoruz. Ve 3. paragrafımızda kardeşlerim, ashab-ı kiram eğer bu noktada menkıbeleri açısından, yaşantılarının Müslümanca değerlendirilmesi açısından ele alındıklarında, bu perspektif sadece, yani böyle bir bakış tarzı böyle idiler, bir varmış bir yokmuş, çok değerli bir nesil gelmiş geçmiş, o şekilde bir anlatım yok. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz sonradan gelen mümin kullarına, önceki mümin kardeşlerine dua etmelerini, istiğfar etmelerini emrediyor. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِيْخُوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَكُونَا بِالْا۪يمَانِ Bizden önce iman etmekle şereflenen kardeşlerimize mağfiret buyur ya Rabbi diye dua etmelerini istiyor. Kur'an'ın açık emri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakıyoruz. Ashab-ı kiramın hayırlı adlarının yad edilmesini vasiyet ediyor. Ashab-ı kiramın hakkında ileri geri konuşulmamasını emrediyor. Hatta sahih hadis-i şeriflere bakıyoruz. Ashab-ı kiramın tamamı değil, ensar hakkında bile sevmek sevmemek söz konusu olduğunda, ensarı sevmeyi iman alameti, ensara buğz etmeyi de nifak alameti gördüğünü görüyoruz. Bundan da üçüncü madde olarak
karşımıza çıkıyor ki biz

sonraki kuşaklar olarak ashab-ı kiram hakkında böyle ortada bir tavır sergileme hakkına sahip değiliz. Gelmiş geçmiş kuşaklar, ashab-ı kiramdan sonrakiler için bunlar. Ashab-ı kiramı Allah övdüğü gibi müminlerin de ashab-ı kiram hakkında hayırlı şeyler söylemelerini istiyor. Burada belki kırmızı kalemle not edilecek bir çizgi var kardeşler. O ne biliyor musunuz? Ashab-ı kiram, sık sık söylüyoruz, melekler gibi bir hayat yaşamadılar. İnsanlar gibi bir hayat yaşadılar. İnsanlar gibi yaşadılar. İnsanlar gibi yaşadıkları için de sıkıntıları oldu, yanlışları oldu, hataları oldu. Tövbe ettiler, özür dilediler, helallik aldılar. Namaz kazaya bıraktıkları oldu. Kebair denecek günahları işleyenleri oldu. Bot kıranları oldu. Bütün bunları bildiği halde Allah-u Teala ve peygamberi, bu sözler konuşuluyor burada. Gökteki 100.000 melek hakkında konuşmuyoruz. Mekke'de ve Medine'deki 100.000 sahabi hakkında konuşuyoruz. Her şeye rağmen, bütün insani sıkıntılarına, streslerine, insani kimlikten oluşan hatalarına rağmen onlar hakkında istiğfar etmek zorundayız. Saygılı davranmak zorundayız. Ensardan birisine nefret taşımak nifak alametidir. Sevmek müminlik alametidir. Her şeye rağmen. Ve dördüncü paragrafımız, bu birinci, ikinci, üçüncü maddede saydığımız şeyler doğal olarak onların bütün nesillerin en hayırlısı olmasını getirdi beraberinde. Bütün nesiller arasında sahabe, yani her 100 seneyi bir nesil kabul edelim. Çok kaba bir rakamla 100 sene olmayabilir bir nesil ama çağ ifadesiyle kabul edelim. Bugün İslam'ın 14 nesli var demektir. 14 asır geçmiş İslam geleli beri. Bu 14 neslin, kuşağın kesinlikle en iyisi ashab-ı kiramdır. İnşallah dünyada 1000 sene, 5000 sene, ne kadar daha ömrü varsa dünyanın, bütün bu dönemler içerisinde hiçbir zaman ashab-ı kirama muadil bir nesil olamayacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü maddeler bunu zorunlu hale getiriyor. Ashab-ı kiram bu ümmetin, ümmeti Muhammed'in her zaman bir numarasıdır. Ve her zaman bu ümmetin din konusunda son noktasıdır. Örnek noktadır. %100 peşinden gidilebilecek nesil sahabe neslidir. Hiçbir zaman, hiçbir çağda filan hoca efendi, filan vakıf mensupları, filan şeyh efendi, filan ekol, neyse adını ne verirsek verelim, hiçbir şahıs ve hiçbir kitle %100 peşinden gidilebilir teminatı Allah olan kitle ve şahıs olmayacaktır. Bu bir daha kıyamete kadar Hasan Basri gelmeyecek, Fudayl bin Iyad gelmeyecek, Bagdadi gelmeyecek demek değildir. Gelecek. Çünkü Allah dinini hiç yalnız bırakmayacak. Sonraki derslerimizde göreceğiz inşallah, dönem dönem Allah mücedditler gönderecek. Bu mücedditler İslam'ı orijinaline taşımaya çalışan kadrolar demektir. Genel anlamıyla muhakkak olacak. Ama hiçbir müceddit,

hiçbir kadro, hiçbir çalışan bereketli insan, ashab-ı kiram gibi mübarek ve %100 teminatlı olmayacaklar. Ashab-ı kiram ise nesil olarak

olarak ashab-ı kiramı konuşuyoruz biz burada. Eğer öyle olsaydı, yani böyle değil de bireysel teminatta olsaydı, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir tür peygamberliği sanki devredilmiş olurdu Ebu Bekir'e, ondan sonra Ömer'e, ondan sonra Osman'a, ondan sonra Ali'ye radıyallahu anhüm cemiyan ve bu büyük bir şekilde ümmeti Muhammed'in insandan insana tevarüs eden adeta bir nebi nübüvvet halkasını devam ettirme gibi bir durum olurdu. Öyle değil. Ashab-ı kiram kitle olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinini ve davasını sahiplendiler. Bütün bu teminatlar ashab-ı kirama kitle olarak verilmiştir. Şahıs olarak hep vurguluyoruz, masum değildiler. Nihayetinde insandılar. İnsan olmanın doğası neyi gerektiriyorsa o şekilde yaşadılar. Allah onlardan razı olsun.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Evet, 12. maddede bir şeyi vurguladık. Ashab-ı kiramın menakıbine baktığımızda bazı şeyler bizim mafsalamızın, beyin gücümüzün kaldıramayacağı çapta olabilir. Mesela örnek zikredeyim. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın bir rekat namaz kılarken Hacerül Esved'in yanında bir rekatta namazın bir rekatinde Kur'an'ı hatmettiğine dair rivayetler var. Bir rekatte. Şimdi ben hafızım. Seri konuşan, okuyabilen birisi değilim. Ama çok hızlı okuduğum zamanlar 17-18 dakika filan sürüyor bir cüz okuyuşum. Normalde de 25 dakikadan önce bir cüz okumuyorum. Ama böyle bazen cüzü çabuk bitireyim, ezana yetişeyim filan gibi olduğu zaman 17-18 dakikada ancak caiz olacak kadar okunabiliyor. Mesela 10 dakikada bir cüz okunsa o tecvidin çiğnendiği bir okuma olur. Yani öyle bir kıraat caiz olmayacak kıraat olabilir. Şimdi ortalama bir cüzü Osman İbni Affan radıyallahu anh insan olarak ne kadar da okuyordu dersek, bize intikal eden Kur'an okuyuşunda en seri bir şekilde 15 dakika bir cüzün okunuşu olur. İnsin insin 10 dakikaya olsun. Bu 300 dakika yapar. Değil mi? Oturup Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünün bitmesi. Ayak üstünde tek rekatte. Şimdi rivayeti reddedeceğiz. Yok böyle bir şey diyeceğiz. Daha sonra Ebu Hanife yapmış bir benzerini. Olmaz bir şey diyeceksin. Bunu şimdi hesabı kitabı kolay yapılır diye örnek verdim. Ashab-ı kiramdan bu tür menkıbeler geliyor bize. Şimdi Halid bin Velid'i radıyallahu anh bakıyorsun, sanki kraker kırar gibi elinde kılıç kırmış. Elinde 6 tane kılıç kırıldı diyor. Birileri de diyor ki 6 değil 5 canım o. Sanki bir tanesi kolay kırılıyor da, yani kırıldı derken çıt diye kraker kırmıyor. Cihad ederken, dövüşürken kılıç parçalanıyor elinde. Kol parçalanmıyor, kılıç parçalanıyor. Çelik gidiyor, kemik duruyor. Ya bu ne acayip insan bunlar. Şimdi Osman radıyallahu anh'ın bir rekatte Kur'an'ı hatmetmesi gibi bir benzeri de elinde bu adamlar kılıçlar parçalanıyor ya. Arabayla gidiyor sanki, uçakla gidiyor gibi. Şöyle sabah namazında çıkıyor. 2000 kilometre yol gidiyor. Orada bir şey yokmuş gibi akşam geri dönüyor. Bir ay yol gidiyor, bir ay geri geliyor. Ashab-ı kiramdan bize intikam

intikal eden, bugün insan olarak bizim anlamakta zorlanacağımız şeyler var. Reddetmek akidemize ters düşüyor. Çünkü reddetme furyasını başlatırsan, bu reddettiğin şeylerin arasında Kur'an'a varıncaya kadar pek çok şey gider, Allah muhafaza buyursun. Kabul edince beyin zorlanıyor. Çünkü biz bilgisayarın tuşuna basınca her şeyin hemen hallolacağını kabul eden bir nesiliz. Osman yaptı mı sıkıntı oluyor. Burada bu dört maddeyi bunun için özetledim. Karşımızdaki nesil, göz önündeki nesil. Bu nesil için Allah-u Teala'nın lütfu ihsanı farklı. Bunlar için zaman daha bereketli olabilir. Osman radıyallahu anh Hacerül Esved'in kenarında iki rekat namaz kılmak için niyetlendiğinde Osman bu dünyadan gitmiş olabilir. Allah için zor şeyler değil bunlar. Böyle bir şey demiyorum. Böyle bir bilgi yok elimde. Ama yani ben inanırım ki Osman İbni Affan için onun şahsında hayat bir nebze durabilir. Osman hatimi bitirince iş devam ediyor olabilir. Kur'an-ı Kerim'i başka türlü böyle zihninden yuvarlamış, okumuş olabilir. Bilmiyorum. Bildiğim bir şey var ki yapamayacağım ve yapanı görmediğim bir işi yapmış. Bu onun Kur'an-ı Kerim'i hatmetmesi, Halid'in elinde şöyle kılıçların kraker kırılır gibi kırılması, bunlar diyelim ki olmasa da olur şeyler zaten. Ama Kur'an'ın hiç tartışılmayacak kadar aleni ve açık ifadelerle beyan buyurduğu başka şeyler var. Medine'deki kardeşlik sahneleri, yedi kılıç kırmaktan zor şeyler. يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ. Kendisi evinde çocukları açken mümin kardeşine sofrasını veren adamlar bunlar diyor. اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. Biz her şeyin çok dehşet olacağı bir zaman Rabbimizden korktuğumuz için deyip sofrasındaki çömleğindeki tek yiyeceğini iftar etmek üzereyken götürüp veren bir adamdan söz ediyor Allah Kur'an'da. İnsan suresinde اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Sofraya oturmuşlar, İftar edecekler. Medine'nin o kavurucu sıcağında oruç tutmuşlar. Kapı vurulmuş, iftarı bekliyorlar. Allah için bir şey verin, açız diyor birisi. Sofrasında eşiyle çocuklarla yiyeceği şeyi alıyor, çömleği, buyur diyor. Allah razı olsun, teşekkür ederiz deyince, teşekküre ne gerek var, biz kıyamet gününün korkusundan verdik bunu diyor. Burada bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bu sahne var ya, bu iftar sofrasında yiyeceğin tek çömlek bir çorba, o da kim bilir işte ne çorbası, yani kebap değil nihayetinde. Bunu sen bir günlük oruçlu olduğun halde tanımadığın birisi kapıyı vuruyor ve ona veriyorsun. Bu var ya, bu Kur'an'la sabit böyle oldu. İnsan suresinin ayeti bu. Hele te'alel insani hînun mineddehr suresinin hemen yanı, hemen ortasında bu ayet var. Böyle olmuş yani, hayal değil bu. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın bir rekatta Kur'an'ı hatmetmesini beyin zorla kabul ediyor ya, bu nasıl oluyor diyor. İftar sofrasındaki tek çömlek çorbanı vermek bundan kolay değil arkadaşlar. Onu yapan kafa hatimde yapar işte. Bir rekatta da yapar, secdede de yapar o. Çünkü bize göre nasıl hatmetmiş diyorsun. Önünde aç olduğun halde çorbayı ver. Bak nasıl hatim yapılıyor o zaman.
Bu örneklerden 100 tane sayabiliriz burada. Hepimizin bildiği şeyler bunlar. Burada beynimizi zorlamak istiyorum ben.

ashab-ı kiram bugünkü büyük bolluk dünyanın servetini koyacak yer bulamadığı çağında bile tefekkür etmekte dahi zorlanacağımız şeyi yapan bir nesildir. Bu Allah'ın kitabıyla sabit şeylerdir. Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle sabit şeylerdir. Ashab-ı kiramı uçuk kaçık böyle gökte dolaşan melekler gibi görenler de zalimdirler. Ashab-ı kirama zulmetmektedirler. Ashab-ı kiramı bütün bu muhteşem büyük kimliklerine rağmen ashab-ı kiramı ulu orta ilkokul arkadaşları gibi konuşup tartışmaya kendilerini hak sahibi görenler de zalimdirler. Biz ise ashab-ı kiramı ortada görüyoruz. Allah'ın onlara tanıdığı hakları teslim ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Ne mübarek adamdılar. Ne güzel işler yaptılar. Bütün ashab-ı kiramla ilgili yüzlerce duyacağınız menkıbede bu temel dört prensibi unutmayınız arkadaşlar. İçleri dışlarıyla Allah'ın referansı altındadırlar. Bu referansın karşılığı olarak Allah onlara razıyım sizden dedi ya. Daha ötesi var mı dünyanın? Bırak cenneti, bırak cehennemi ya. Radıyallahu anhum. Tamam ya. Cennet o Allah'ın razı olduğu şeyin içinde belki iki nokta bile değil. Allah onlardan razı oldu. Sevabını vaat etti. Hüsna. Cennet vaat etti Allah. Ve bizi de rahat bırakmıyor Allah. Onlar öyleydi, siz işinize bakın demiyor. İstiğfar edeceksiniz diyor. Kıyamete kadar milyarlarca mümin gelecek. O bir rekatta Kur'an'ı hatmeden adamlara, elinde kılıçlar parçalananlara, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arslanı olarak meydanlarda cenk eden alilere istiğfar etmek zorundadır bu ümmet. Neden? Onların baştaki çilesi kıyamete kadar Allah deme imkanı sağladı bize. Önceki ümmetler Allah lütfetseydi de bu meziyetleri peygamberlerine gösterselerdi, gösterebilselerdi, saat başı bir peygamber gelmezdi yeryüzüne. Elbette Allah'ın kaderiyle oldu her şey. Ama önceki peygamberler bir Enes İbni Malik görmediler önlerinde hiç. Ebu Bekir bulamadılar. Allah Ebu Bekirlerden, Eneslerden, Osmanlardan, Alilerden ebediyen razı olsun. İşte bu Allah'ın emridir bize. İstiğfar edeceksiniz. Peygamber aleyhisselam kendi soyu olan Kureyş değil, Medineli Ensar'ı bile sevmeyi iman alameti, buğz etmeyi de münafıklık alameti görüyor. Bunun için de neticede diyoruz ki biz ashabtan söz ettiğimiz zaman bu ümmetin en hayırlı neslinden söz ediyoruz. Sıradan Ahmet'ten, Mehmet'ten söz etmiyoruz. En hayırlı nesilden konuşuyoruz. En hayırlı nesilden de en güzel sözlerle konuşulur. Evet, 12. maddemiz bu. 13. maddemize geçiyoruz. Burada bir miktar geniş bakış açısıyla değerlendireceğimiz bir başlık açacağım kardeşlerim. Derin bir oh çekmek istiyorum. Bu sözü söylerken de içim parçalanıyor. Bugün ümmeti Muhammed'in ashabı hakkında onlarca, belki yüzlerce doktora, master tezi, ilmi denen araştırma Batı ülkelerinde yapılmıştır. Ne güzel diyemeyeceğim. Ne güzel değil. Müslüman olmayanların Medine'de yaşamış bir sahabi hakkında araştırma yapması hakkı değildir diyecek kadar gerizekada değilim. Araştırır adam. Ben de onların azizlerini, patriklerini araştırırım. Bir sıkıntı yok.

Bir sıkıntı yok. Gizli saklısı yok ashab-ı kiramın zaten. Aman araştırırlarsa dosyaları açılacak mı ashab-ı kiram? Böyle bir dertleri yok ki. Allah onlardan razı olsun. Ama ortalama 250-300 senedir Batı dünyası adım adım ashab-ı kiramı didik didik ettiler. Böylece Peygamber aleyhisselam efendimizin hadisi şeriflerini de kelime kelime denecek kadar geniş bir şekilde ele aldılar. Buna itirazım yok. Allah hidayet nasip etsin der, kapatırım. Ama kardeşlerim, bugün onların bu araştırma tarzı, bu çalışmaları Müslümanların da önünde döküman haline geldi. Ali ile Muaviye arasındaki radıyallahu anhuma bir tartışma İtalya'da, Londra'da Müslüman olmayan bir araştırmacı tarafından araştırılır. Buna bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ben de onun Avrupa'daki iç savaşlarını araştırıyordum zaten derim. Ama Bukhari'de hadis bulmuş gibi, İbn-i Mace'de bir rivayet bulmuş gibi Müslüman bir ilim adamı o Avrupalının yaptığı çalışmayı okuyup benim önüme getirirse buna dayanamam. Okumasına da bir şey demem. Okunur. Kitaptır, yazılmıştır. Ama benim şu bahsettiğim 12. maddede bahsettiğim ashabı bir Hristiyanın, hatta bir Yahudinin kaleminden tanımayı kabul edemem. Yokum ben o zaman. Bu çıkışım nereden kaynaklanıyor? İki noktadan kaynaklanıyor kardeşim. Birincisi, ben Müslümanım. Elhamdülillah. Tarihimden coğrafyama kadar, matematiğimden biyolojime kadar, mutfağımdan oturma odama kadar, iş yerinden seyahatteki bindiğim arabama kadar, her şeyim akide süzgecinden geçerek yaşanır, inanılır, yazılır, çizilir. Bir Müslüman olarak benim akidemle ilgisi olmayan ne olabilir bu dünyada benim için? İmanım, akidem hangi olayı bilimsel diye bir kenarda bırakabilir? Soru. İkinci soru. Batı matematik de dahil hangi konuyu %100 objektif araştırmış, ortaya koymuştur ki? Tarihi, dini bir konuyu, ümmeti Muhammed'in ilk neslini gerçekten orijinal, adaletli bir gözle araştırıp ortaya koysun. Batı güvenli bir yapı mıdır? Batı üniversiteleri ne kadar ilmilik karakterine sahip olabilir ki? Kendilerine merhametleri olmaz bunların. Ashab-ı kiram benim imanımla ilgili bir konu. Benim ashab-ı kiramı imanımın dışına taşımam mümkün değil. Evet, iman esaslarından biri ashab-ı kirama iman etmek diye bir madde yok. Ama ashab-ı kiram benim imanımı oluşturan yapının harcında var. İş emeği var ashab-ı kiramın bu işte. Benim imanımla, ibadetlerimle,
birinci dereceden bağlantılı bir işi ben ne kadar imanımla ortak paydası bulunmayan birinden öğrenebilirim. Bu şöyle bir itirazla çürütülemez. Benim zihnimde çürümez. Adamlar görmüyor musun uzaya nasıl çıktılar? Ya bunlar çok köylüce bir cevap. Uzaya çıkmadılar demiyoruz biz. Uzaya çıktılar ama dünyaya hala petrolünden bakıyorlar. Hala bir uzay cismi olarak göremediler dünyayı. Uzayın ötesine de gitseler, hala onların hayatı paradan ibaret. Avrupalı, Amerikalı, şuralı buralı olması bir şeyi değiştirmiyor. Konumuz da bizim bir uzay çalışmasında Avrupalıyı benimsemek konusu da değil. Böyle köylüce, böyle hiçbir şeyden anlamıyor gibi itham edilecek bir mantıkla herhalde bakmıyoruz bir meseleye. Akidemiz açısından, İmanımızla bağlantılı bir konu olduğunda bunu imanıma karşı hiçbir zaman esnemeyecek bir inadın sahibinden alamam ben diyorum. Alamam. Ashab-ı kiram konusunda çok iyi araştırma yapmış olabilirler. Bu benim güvenimi hiçbir zaman oluşturmaz, tazelemez. Bu kadar basit. Peki buradan hangi noktaya geliyoruz? Ashab-ı kiramın üzerinden oluşmuş bugün Şiilik gibi benzeri, yani en iyi bildiğimiz en yaygın isim Şiilik, işte onun karşısında toplu bir cephe adı olarak Ehl-i Sünnet Vel Cemaat, bizim iç dünyamıza ait, deyim yerindeyse, hani böyle bir benzetme olsun diye söylüyorum, ailevi sorunlardır bunlar. Ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar karşılaşacağı, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in haber verdiği konular bunlar. Bunları biz batılı bir adamın araştırmalarından objektifmiş, subjektifmiş öğrenemeyiz. Biz bir ümmetiz. Ashab-ı kiram bu ümmetin ilk nesli. Güven kapısı. Örnek nesil. En hayırlı nesil. Ashabın Anadolu'da dedeleriyle savaştığı insanların, ashabın topraklarından kovaladığı insanların torunlarından ashabı öğrenemeyiz. Bu noktada bilimselliğim yoktur. Asla yoktur. Böyle bir bilim kabul etmiyorum. Çünkü din, akide benim bilim, film denen şeyden önceye aldığım bir isimdir. Akidem benim değişmez, bilime teslim olmaz bir ilkenin adıdır. Bazı mümin kardeşler bu şekilde bunu telaffuz etmeye çekiniyor olabilirler. Hür bir dünyada yaşıyoruz ya hani. Ben de böyle düşünüyorum. Ben ashabımı, ümmeti Muhammed'in ilk neslini bu ümmetten öğrenirim. Bu ümmetten olmayandan öğrenmem. Bu ümmetin ulemasından olmayandan öğrenenden de almam. Çözemezsem bazı sorunları, mecbur değilim çözmeye zaten. Çözmek zorunda değilim. Çözmem. Öyle durur o sorunlar.
Ne zaman hallolur? Olmaz.

Ben ashab-ı kiramın iliklerini çözmek zorunda değilim ki. Ashab-ı kiram beni blok olarak bağlıyor. Ben blok olarak tebcilimi yapıyorum, hürmetimi yapıyorum. Rabbimin emrettiği şekilde onlar için istiğfar ediyorum. Ensarıyla, muhacirleriyle seviyorum. Rabbimden beni onlarla beraber kılmasını, kapılarında tutmasını niyaz ediyorum. Benim için sorun bitmiştir. Bilmem George Church filanca şu kitabında şöyle diyormuş demeye devam etsin. Hiç sakıncası yok. Düşmanım da değil, borçluğum da değil, alacaklım da değil. İyi, her şeyi diyebilir. Ben kabul etmek zorunda değilim. Kütüphaneme de koyamam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.

De bizde anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde Yıldız Efendi. Yok bizde, yok, yok.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, Namusu Ekber'dir.

sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek. Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek, uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

anlam, ifade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde, yok, yok bizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, sözümüzü bir hakikatle veya unutmamamız gereken bir gerçekle başlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş bulunan İslam dini gücü kendinden olan bir dindir. Musa aleyhisselamdan sonra bütün peygamberler orduları toprak muhafaza mantığı ve insan yönetim sistemleri olan peygamberlerdir. Ondan önceki, Musa aleyhisselamdan önceki peygamberlerin bir bölümü ise şimdi insanlara sunulmak istenen şirin İslam, gücü olmayan, hocaların sadece insanlara ricada bulunabildiği din şeklindeydi. Hayat tekamül ederken din de Adem aleyhisselamdan beri tekamül ede ede, yani büyüye büyüye, açıla açıla devam eden bir peygamberlik silsilesiyle gelmiştir. Musa aleyhisselam toprak diye ayağa kalkmış bir peygamberdir. Toprak ve halk istemiştir. Ondan önceki peygamberler ise Allah'tan korkun, putlara tapınmayın, hile yapmayın, birbirinize tuzak yapmayın gibi daha yoğun itikat ve ahlak gündemiyle insanların önünde peygamber olarak durmuşlardır. Gücü olmayan, yani güçle bugün ne kastediyorsak, silah, para, insan birikimi. Güç esasen budur. Para, silah ve insan birikimi. Böyle gücü olmayan bir din, yağmurun boş araziye yağmur

olması gibidir. İnsanlar bundan o dinin rengini alacak şekilde etkilenmezler. Bu hakikati kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de çok bariz bir şekilde görebiliriz. Hadid suresi var Kur'an'da. Hadid suresi, demir suresi. Hadid, demir demektir. El-Hadid, Kur'an-ı Kerim'de sure adıdır. Bu ne suresidir? Kur'an-ı Kerim'de birden çok yerde hadid kelimesi geçiyor. Ama bu surenin adıdır ve bu ismi 25. ayetinden alıyor. Hadid suresi, demir diye tercüme edilecek bir kelime bu. Demir suresi. Bu bildiğimiz inşaatlarda kullanılan veya arabanın jantını yapmak için kullanılan demir. Bildiğimiz demir. Hayatımızın her yerinde ve demir ham maddesi devletlerin endüstriyel gücünü gösteren simgedir. Demiri topraktan çıkarıp eriten ülkelerin sanayisi güçlü sanayidir. Bu hakikati Hadid suresinin 25. ayetinde görüyoruz. Ayeti inşallah zihnimizde dinin ne olması gerektiği ve nasıl insanları etkisi altına alacağına dair işaret olsun diye çok dikkatli bir şekilde dinleyelim. Sonra da ezberleyelim. Ezberleyelim. Bize mer'i sistemlerin, ithal düzenlerin emrine ve kalıbına sokulmak istenen, İslam'ın başına örülmek istenen çorabın ne olduğunu anlatan bir ayettir bu. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad erselnâ rusulenâ bil beyyinât ve enzelnâ ma'ahumul kitâb vel mîzâne liyekûmen nâsu bil kıst. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات peygamberlerimizi açık mucizelerle gönderdik biz. وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ Biz peygamberlere kitap da verdik. وَالْمِيزَانِ Ölçü tartı da öğrettik. Niye? لِيَكُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ İnsanlar adaletli bir ortamda yaşasınlar diye. Allah peygamberleri niye göndermiş? Hadid suresinin 25. ayetine göre insanlar adil bir ortamda, adil bir düzende yaşasınlar diye. Bu neyle sağlanacakmış? Peygamberlere gelen kitaplar ve peygamberlere öğretilen adil düzen, mizan, ölçü üzerine olacak. Ayet devam ediyor. وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ Bunun içinde demiri indirdik. Demir. Fihi ba'sun şedid. Demir çok güçlü. Ve menafi'u linnas. Bunda insanların bir menfaati de var. İnsanlar için güç de var demirde, menfaat de var. Bir de niye indirmiş Allah bu demiri? Filan dağın altından demir çıkıyor. Niye? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ Biz demiri indirdik. Demir gösterdik. وَاَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدِ buyuruyor Allah. Davud Aleyhisselam'la ilgili biz ona demiri eritmeyi öğrettik. Eritip sanat malzemesi yapmayı öğrettik buyuruyor. Allah peygamber gönderiyor. Bu peygamberlere kitap veriyor.
adaleti

Hakkaniyeti öğretiyor. İnsanların faydasının bulunacağı, güç elde edecekleri demiri de indiriyor. Demek ki demirden kasıt güçlü olmak. Bütün bunları Allah niye yapmış? لِيَعْلَمَ اللّٰهُ Allah bilmek istiyor. مَنْ يَنْصُرُهُ Kim Allah'a yardım edecek? وَرُسُلَهُ Peygamberine kim yardım edecek? بِالْغَيْبِ Şöyle ahiret, cennet, cehennem vaatleri ve tehditlerinden akıllanıp kim güç kullanarak, kılıç kullanarak, demirden güç elde eden silah yaparak Allah için kim meydana çıkacak? Bunu görmek istediğimizden bunu yaptık. İnnallaha kaviyyun aziz. Halbuki Allah güçlüdür, azizdir. Böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Ama bu oyunun bu sahnede bu aktörler tarafından bu şekilde gerçekleştirilmesini murad etmiş oluyor. Çok açık bir şekilde Hadid suresi, peygamberlerin gönderilmesi sadece kitap meselesi, adil olun, hakkaniyetli olun diye nasihat meselesi değil, beraberinde demir destekli bir gönderme olduğunu Hadid suresinin 25. ayeti anlatıyor. Bunu biz sadece Hadid suresinin bu ayetinde de görmüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık nübüvvetinin son 8 senesine sıkıştırılmış 63 cihat hareketi görüyoruz. 63 kere Medine'den ordu planı yapılmış. Şimdi bu kadar büyük bir yatırım. Hadid suresi kitap ve demir iki şeyi birleştiriyor. Demir kitaba yazılacak kağıt olsun diye değil herhalde. Çünkü ayet çok açık bir şekilde güçlü bir ümmet istediğini, Allah için cihad edecek bir ümmet istendiğini, bunun için demirin peygamberlerin emrine verildiğini söylüyor ham madde olarak. Güçlü bir ümmet isteniyor. Neden? Çünkü ümmeti Muhammed bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. İnsan fıtratı gereği güçlüden yana olur. İnsanın yapısı budur. Çocuk annesinin eteklerinde oyun oynar. Yaşı büyüdükçe para babada, tokat atınca baba sarsıyor. Hey dedi mi baba, hep susuyor herkes. Babayı tutmaya başlar. İnsan psikolojisi budur. Güçlüden yana tavır koyar insanlar. Din sadece nasihat, öğüt, teşvik, ahiret vaadinden ibaret bir metotla yola çıkarsa ona rağbet bir puandır. Hayır, din eğer yanında demirin de bulunduğu bir kaynakla yola çıkarsa ona rağbet başkadır. Nitekim Medine'ye hicret eden Muhammed aleyhisselama bir kişi, iki kişi, üç kişi iman etmeye geliyorlardı. Mekke, Arap Yarımadası'nın merkezi olarak fethedilince efvaca, kitleler halinde Medine'ye gelinme başladı. Çünkü Mekke'nin fethi gücü gösterdi. Burada arkadaşlar, parası, silahı ve söz gücü kimin varsa o etkindir. Bu kuralı ispat etmek için bu ayeti okuduk, bu sözleri söyledik. Giriş bölümümüz bitti. Şimdi arkadaşlar, bugün ümmeti Muhammed'in dininin 1400 küsur senelik şerefli geçmişinin, Batı kültürünün
etkisi altında sanki renk değiştiriyormuş gibi bir sıkıntı yaşamasının nedeni nedir? Onu konuşuyoruz. Bunun nedeni Batı'nın 200 senedir silah, para ve insan donanımı açısından organize olma bakımından dünyanın en güçlü durumunda olan bir birleşimi temsil etmesidir. Batı güçlü olduğu için, Batı gücüyle beraber kendi çapındaki inancını da dikte etmeye başlamıştır. Bu sebeple Ashab-ı Kiram Mekke'yi fethedenler olarak 20 kişiyle çıktıkları yerde 1000 kişiyi mağlup edip geri dönen kahramanlar olarak gittikleri yerde beraberlerinde güç de bulunduğu için dünyada kitlelerin peşlerinde koştuğu kimselerdiler. Maddi güç, silah olarak, para olarak, organize donanım olarak, insan birikimi olarak Batı tarafına geçtikten sonra Batı'nın bu güçlü görüntüsü Hristiyanlığın da reklamı haline geldi. Hiçbir misyoner Afrika'ya gittiğinde hiçbir insanın kalbini ikna edecek bir şey anlatmıyor. Eli paralı beyaz adam, filmlerde izlenen silahların mucidi beyaz adam olduğu için insanlar Hristiyanlığa geçiyorlar. Misyonerlerin akidevi başarısından dolayı değil, ceplerinin başarısı bu. Medyalarının başarısıdır. Kimseyi akide açısından ikna edebilmiş değildir misyonerler. Ama insanlarda güçlünün yanında olma hazzı vardır. Bir müridin Şeyh Efendi'nin yanında olması da onu Allah katında güç sayılabilecek bir üstünlüğü bulunduğundan dolayıdır. Bir arkadaş bir arkadaşa niye itaat etsin ki? Bir alemin dizinde 20 sene duran bir talebe de onun kara kaşına hayran değildir. İlm olarak, alimlik olarak kudreti üstün göründüğü için onun yanında durmak ister. Talebe için de budur, mürit için de budur, vatandaşın bağlandığı parti için de budur. Bu sebeple filan partinin iktidar olma şansı var diye bir reklama yapılacak harcama, yani filan parti anketlerde gösterdiğine göre iktidara gelme şansı var diye yapılacak bir harcama, vatandaşlara para dağıtmaktan, oy verin diye para dağıtmaktan daha güçlü bir yatırımdır. Çünkü insanlar güçlünün yanında bulunmaktan güç zevki alırlar, huzur bulurlar, kendilerini güvende hissederler. Bu sebeple 200 senedir Batı'nın kültür kaynakları, Batı'nın güç kaynakları ve enformasyon tipindeki yapılaşması hep İslam'ı batan, geri giden, Müslümanların aç kaldığı, sefil kaldığı, İslam'ın insanları ezdiği propaganda üzerine kuruludur. Böylece insanlar yükselişte olmayan bir dinde bulunmanın ezikliğini hissetsinler istediler. Ama hacca gidip gelenler orada izdihamdan insanların birbirini ezdiğini görünce bu propagandanın çok yanlış olduğunu anladılar. Geçen sene teravih 100 kişiyle kılmıştık, bu sene 500 kişiyle kıldık. Kısa surelerle kıldırdığımızda camide 20 kişi vardı, hatimle kıldırılınca 100 kişi oldu. Bu fiiliyatı, bu uygulamayı gördükçe Müslümanlar Batı'nın yalan söylediğini anladılar, ama propaganda unsuru olarak kullanılan güçler daha yaygın, daha kapsamlı çalışma yaptığı için de yeni yetişen nesillere İslam'ın zayıflayan değil, güçlü din olduğunu anlatmaya yetişemedi Müslüman alimler veya bu işten mesul kimseler. Her halükarda kardeşlerim, Müslüman da olsa insanlar gücün etkisinden sıyrılmaları mümkün değildir. Bugün ümmeti Muhammed'in akidesi konusunda, fıkıh konusunda kendisiyle
pazarlık yapılabilir durumda olması ya da bu zafiyeti gösteren Müslümanların bulunması Batı'nın gücünden kaynaklanmaktadır. Bugün yeni yeni ortaya çıkan Batı'nın ekonomik olarak ve sosyal yapı olarak çöküşe gittiğini gösteren işaretler, Allah'ın izniyle 10 sene daha devam ettikten sonra Mekke'nin fethedildiği günler gibi Batı'dan kitleler halinde İslam'a dönüş haberleri gelecektir. Çünkü Batı parasıyla, tankıyla ve sahtekar medyasıyla İslam'a karşı ve bütün din anlayışına karşı ayakta durmuştur. Ben daha önceki derslerden birinde izah ettim. Almanya'da ölü yakan bir fırını gezdiğimde papazın refaketiyle papaza dedim ki sizin dininizde de benim bildiğim kadarıyla insanı yakmak haram olması lazım. Evet öyledir dedi. Niye yakıyorsunuz o zaman bu insanları Hristiyanlık adına, papaz olarak sen yakıyorsun dedim. Dedi ki zenginler ölülerinin külünü saklamak istiyorlar. Bir kavanoz kadar bir kül çıkıyor. Külünü saklamak istiyorlar. Roma'daki papalığa çok baskı yaptılar. Bu baskıya da dayanamadı. Onun için izin verdi papalık dedi. Batı'nın gücü, papalığı da parayla teslim alma gücüdür. Kürtaj'a papalık diretti diretti, hala yasaktır, günahtır diyor. Büyük hastane sahipleri, şirketler filan yerdeki kilisenin badanasına yardım ettiği bölgelerde izin çıktı bu sefer. Çünkü Batı'nın dili para dilidir, silah dilidir, terör organize dilidir. Bunu gösterdiği her yerde güçlüdür. Parası bittiği zaman, euro değer kaybettiği zaman birbirini yiyeceklerdir. Birbirini yerken Allah'ın izniyle İslam zirve yapacaktır. Ve güneşin batıdan doğması da biiznillah iki kere gerçekleşecektir. Biri batıda İslam güneş gibi doğacaktır. Ondan sonra da kıyamete yakın güneş batıdan dönecektir. Biiznillahü teala. Burada kardeşlerim, ben şu konuyu işlemek için bu girişleri yaptım. Bugün Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'de ki ayetler bize yeter. Niye işte hadis-i şeriflerle uğraşıyoruz sözünün aslı, dünya dönerken bunu gördüğümüz penceredeki manzaranın aslı, İsa Aleyhisselam'ın sözlerini sıfırlamış, İsa Aleyhisselam'a ait tek bir sağlam söz bırakmamış, bir Enes İbni Malik'i bulunmamış duruma getirilmiş olan İsa Aleyhisselam'ın sözde ümmeti olan Batı'nın emperyalist kültürünün Müslüman beyinleri de işgal etmiş olduğundan dolayı sünnet düşmanlığı vardır. Batı 2000. senesini doldurduğu Hristiyanlık kültürüne rağmen hala Hristiyanların kiliselerinde tek bir nurul izah kadar fıkıh kitabı dahi bulunduramamış bir hasret içerisinde olduğu için fıkıh beşer yapısıdır, fıkha ne ihtiyacımız var, Kur'an bize yeter denmektedir. Yani Batı etki ederken arkadaşlar sadece askeri ve siyasi etkisini yapmıyor. Askeri ve siyasi etkisini hangi güç sayesinde, para ve silah gücü sayesinde mi yapıyor? Organize gücü sayesinde mi yapıyor? Kültürel etkisi de bunun uzantısıdır. Dolayısıyla biz Batı'nın üzerimizdeki işgalinden ve baskısından söz ederken bize ekonomik bir zorluk çıkardığı gibi, siyasi bir zorluk çıkardığı gibi, ümmeti Muhammed'in topraklarını cetvelle harita üzerinde bölüştürüp devletçikler devletçikler haline getirdiği gibi, aynı şekilde kültürümüzü de cetvelle taksim edecek, çarpım tablosuna göre bir din çıkaracak, matematik denklemleri üzerinden Müslümanlık kurar gibi bize Müslümanlık yaşatma çalışacak hamlesini de yapmaktadır 250 seneden beri. Bunun için hadisi şerifleri irdeleyen, ele alan enstitüler kurmuş, yüzlerce insanına, zeki insanına Arapça öğretmiş, hadis usulü öğretmiştir. Aldıkları neticeyi de şuradaki buradaki akademisyenler kılığıyla Müslümanlara enjekte edip iğneyle aşı gibi koymuş olduklarından, bugün Batı taklidi sadece kravat takmakta, sadece yılbaşı kutlamakta değildir. İncil'e uygulanan bütün berbat etme, tahrif etme sistemleri 1000 sene önce, 1500 sene uygulanan, bugün Kur'an'a uygulanmaya çalışılmaktadır.
İsa'nın sözlerinden yoksun aleyhisselam bir İncil çıkardıkları gibi kendi ürettikleri bu mikrobu Müslümanların üzerine de enjekte ederek Müslümanların da peygamberinden yosunlanmış Ebu Hureyre'siz bir Müslümanlık, Enes İbni Malik'siz, Ebu Bekir'siz, Ömer'siz radıyallahu anhım okunan bir Kur'an ortaya çıkarmak istemektedirler. Bazı Müslümanların iyi niyetle aldanarak bu tuzağa düşmüş olmaları sonucu değiştirmiyor. O zaman bir kanun koyuyoruz. Biz Batı'nın zulmünü sadece siyasi ve askeri toprak işgali şeklinde bir zulüm olarak görmüyoruz. Kültürümüze yaptıkları baskı, hayat telakkiimize yaptıkları baskı da bir zulüm çeşididir. Belki de daha büyük zulüm budur. Kardeşlerim, ikinci hakikatimiz bir silkiniş gerekçesi olsun diye bunu beyan ediyorum. Bugün Batı, biraz sonra örneklerini vereceğim konular üzerinden dinimi irdeliyor. Mesela Allah'ın peygamberi çok açık bir şekilde dinini değiştiren, yani dinden döneni öldürün diyor. Sahih hadis-i şerif, bunun uygulamaları olan bir hadis-i şerif bu. Şimdi bu ortamda bizim Suriye'miz işgal edildiği gibi, filan yerimizde zulüm siyaseti uygulandığı gibi, neredeyse insanlar Engizisyon mahkemelerine çağrılıp söyle bakalım sana göre dinini değiştiren öldürülür mü öldürülmez mi diye Müslüman olup olmadığı irdelenecek hale gelmiştir. Müslümanların zekatıyla, sadakasıyla okuyup bir hocalık ünvanı alanlar olmaz böyle bir şey, olmaz böyle bir şey deyip Peygamber aleyhisselamın uygulamalarına varıncaya kadar pek çok şeyi reddetmektedirler. Sadece yani bir örnek olarak bunu zikrettim. Allah'a ve peygambere emirleri ve yasakları üzerinden sataşılmaktadır. Biz ümmeti Muhammed'sek, bir akide ve amel ümmeti isek eğer, biz Allah'a ve peygambere karşı emirleri ve yasakları kanalından saldırılması, bizim topraklarımıza, bizim malımıza, petrolümüze, siyasi kimliğimize saldırılmasından daha fazla bizi etkiliyor olmalıdır. Yani biz Nijerya işgal edildi Fransa tarafından. Bir de filan Çin Doğu Türkistan'a girdi. Herhalde buna hoş bakacak halimiz yok. Ama Avusturya'da birisi İslam'da kadına zulmediliyor, Muhammed haşa kadına zulmetti diye bir doktora tezi hazırladığı zaman, Türkistan'ın işgali, Ürdün'ün işgali, Anadolu'nun işgalinin içimizde doğurduğu ürperti gibi bir ürperti ortaya koymuyorsak, ümmeti Muhammed'in akide ümmeti, kitap ümmeti, sünnet ümmeti olmasının bir değeri kalmadı o zaman. Neden? Çünkü Allah'ı ve peygamberi emirleri ve yasakları üzerinden Allah'tır ve peygamberdir. Emirleri ve yasakları, Kur'an sistemi, şeriat mantığı yok kabul edildiği bir yerde Müslümanların biz dinimize bağlıyız diye filan asmalarının bir değeri yoktur ki. Müslümanlar sadece Kudüs işgal edildiği zaman irdeleniyorlar, ama Kudüs'te doktora yapan birisi Türkiye'de 30 sene kader yoktur diye tezini savundu. Bu tezi de Tel Aviv'de hazırladı. Bunu niye kimse konuşmuyor? Yani kadere imanımız bizim, Kudüs'ün taşından toprağından değersiz midir? Bu sebeple ümmeti Muhammed eğer samimi bir şekilde kendisine yapılan taarruzları, saldırıları irdeleyecekse, bu dünyanın nasıl döndüğünü anlayacaksa, Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının, Allah'ın şeriatının, dininin, peygamberin sünnetinin, bu ümmetin 1400 senelik birikiminin, din birikiminin, tecrübesinin ümmetin topraklarından değersiz olmadığını da anlıyor olması gerekir. Aksi takdirde dünya döner, bizim de başımız döndüğü için nasıl döndüğünde hiç vakıf olamayız. Bu da ciddi bir şekilde kayıptır kardeşlerim. Burada Batı'nın
bu açık ve aleni işgali, yani kültürümüz üzerindeki açık ve aleni işgali ne yazık ki 250 sene sonra acı meyveler vermiştir kardeşlerim. Bu acı meyveleri bugün biz devşiriyoruz. Nasıl devşiriyoruz? Çıkıyor başörtülü, tesettürlü ve namaz kılan bir hanımefendi, çıkıyor, ben Allah'ın bu ayetinin anlamsız olduğunu düşünüyorum diyebiliyor. Maazallah. Evet, Kur'an'da böyle bir şey var ama bunun zamanı değil şimdi diyor. Allah'ın emrinin zamanı ne zamandır diye sorunca tökezleyip kalıyor. Bugün Batı'nın 250 senedir para, silah ve organize olmuş insan gücünü kullanarak topraklarımızı cetvelle şekillendirmesi, imanımız ve kültürümüzü empoze ettiği değerlerle bulandırması, en azından bulandırması bugün sonuç vermiştir. Bu sonuçları tek tek ele alıp bunun tedbirini almak zorundayız. Yoksa dünya döner, biz de tersine döndüğümüz için dünyanın, yani bizim tersimize döndürüldüğü için dünya, biz yörüngesi boş ve güneşe ters dönen tipler olduğumuzdan hep güneş çarpmasıyla ve başımızın döneceği sıkıntılarla karşılaşacağız. Birinci sonuç arkadaşlar, Batı'nın 250 senedir kültürünü üzerimize empoze etmesi, ki bu ben işte kılık kıyafet olarak kravat taktık, dar pantolon giyiyor, bunlarla ilgilenmiyorum ya. Pantolon nedir kardeşim? 20 santim fazla kumaş verirsin, pantolon düzelir gider. Yani kravatı çıkarırsın, Batı taklidinden kurtulmuş olursun eğer sorun kravat sorunuysa. Sarığımızı çıkarmış, taktım gitti, var mı bir diyeceğin ya? Ben takınca sarık sorunu çözülmüş oldu. Sakalımızı kestirmiş, kökü bende elhamdülillah. Orada kesiyordum, şimdi kesmiyorum. Yani bireysel eylemlerle düzeltilebilecek şeyler üzerinde vaktim yok benim. Akidem, imanım, ümmetime ait tarihsel birikim tarumar edilmek üzeredir. Birinci nokta kardeşler, 250 sene üzerine Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine karşı çift kişilikli şizofrenik bir nesil çıkmıştır ortaya. Çift kişilikli. Nedir bu çift kişilikli? Ahlakı emrettiğinde, anaya babaya itaati emrettiğindeki ayetleri cuma hutbesinde dinliyorsa hacı efendi, Allah'ın kitabına uysana diyor. Çocuğunu Allah yolunda feda etmekle ilgili ayetleri, İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Eylül'ün kıssasını dinlediğinde zamanı değil şimdi. Şizofrenik mantık. Tıpkı Hristiyanların kendi kitaplarına yaptıkları gibi. Hoşuna giden şeyler kutsal, hoşuna gitmeyenler İsa'nın ilaveleri sil gitsin. Yahudilerin Tevrat'a yaptıkları gibi. Kur'an-ı Kerim Nur Suresinin 48 ve 49. ayetlerinde bu nesli haber vermişti. Ama biz bu nesli Medine'deki münafıklarla ilgili zannettik. Hayır. Kur'an'da o zamana ait şimdi önemi olmayan bir ayet var mı? He? Kur'an insan karakteri ve genetiğindeki gerçekleri mi konuşuyor? Medine'deki bedevileri mi konuşuyor? Kur'an'ımız insan genetiğindeki gerçekleri konuşan bir kitaptır. Kıyamete kadar caridir bunlar. Nur suresinin 48 ve 49. ayetleri bu şizofrenik hastalığı vurguluyor. Batı bunu çok doğal hale getirdi. Çok basit Anadolu deyimidir. Hacı efendi bu yanlış, ne yapıyorsun sen, namazdaydık biraz önce deyince o başka, o iş başka. Kutsal itiraz sözü, o iş başka. Hangi o iş başka dediğin şey? Siyasette o siyaset başka. Ticaret başka. O nerede sıkışıyorsa o başka. O iş başka. Şimdi zamanı değil. Kadın konusunda Allah böyle bu, o başka. Şimdi kadınlar anlamıyorlar bu işi. O başka, bu başka. Nedir Allah'ın sözünün geçtiği yer o zaman? Çift kişilikli. Ona böyle bakan, buna böyle bakan anlayış Kur'an'ımın 1450 sene önce dikkatimizi çektiği, bunu unutmayın.
bu hastalığa dikkat edin dediği şeydi. Gaflete düştük. Medineli bedevilere, münafıklara ait bir hastalık zannettik. Batı bunu getirip süt maması ile beraber karşımıza çıkardı. Yeni nesli bu hale getirdi. Ve izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkuma beynehum. Onlara Allah sizin hakkınızda karar versin diye mesaj verildiğinde, gelin yani Allah'ın dediği olsun dendiğinde, izâ ferîkum minhum mu'ridûn. Bir grubu bakarsın ki yok derler. وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ. Eğer kendi lehlerine bir sonuç çıkacaksa, يَأْتُوا اِلَيْهِ مُزْعِن۪ينَ. O Allah'ın emridir diye koşarak gelirler.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Mesela hayatında bir kere Allah'tır her şeyin sahibi, malın mülkün sahibi Allah'tır diye cüretle söyleyememiş birisi, bakıyorsun hocam çok kötü bir zamandayız. Nereden kötü zamandayız? Yahu kardeşim, babam vefat etti, şu malı bölüşelim diye kız kardeşlerimi çağırdım. Yahu Roma hukukuna göre bölelim diyorlar ya. Yahu Allah etmeyin bacılar, haram bu size. Allah kadına yarı, erkeğe tam hak demedi mi ya? Ne yapıyorsunuz siz? Yahu korkuyorum hocam, haram yiyecekler, yoksa malda gözüm yok. Malda gözü yok mübareğin. Gerçi bir kere Allah'a bir kuruş zekat vermemiş. Cihat düşmanı. Filanca hocanın sakalının uzunluğunu bile kötülük olarak görüyor. Ve in yekullahumul hak. Onlara bir menfaat gelecekse yetune ileyhi muz'inin. Koşarak gelirler o zaman. Allah ne güzel buyurmuş ya. Buna kadına göre iki. Şimdi kardeşiyle bölüşseler 50-50 alacak. Ama kardeşi şeriata uyduğunda 75 alacak. Yani 3 daire ona düşecek, 1 daire kız kardeşine düşecek. Allah boşuna mı buyurmuş bunu bacı? Allah boşuna mı buyurmuş? Allah'a mı itiraz ediyorsun sen? Faiz uygulamalarına gelince o iş başka, bu iş başkaydı. Ye'tu ileyhi muz'inin. Onların lehine oldu mu? Allah ne güzel buyurmuş. Bu çift kişilikli şahsiyet neslidir işte. Hahamlar da Tevrat'ı böyle yaptılar. Papazlar da İncil'i böyle yaptılar. Onların kültürüyle oluşmuş Batı kültüründen etkilenmiş nesil de böyle bir nesil olarak çıktı. Dünya artık böyle dönüyor. Ama biiznillah 7 milyarıyla dünya böyle dönse de tek yüzümüz olacak. O da Allah'a dönük olacak inşallah. Vaadimiz budur Rabbimize. Tek yüzlü olacağız. Bizim parça parça kıyma makinelerinden geçirilmemiz pahasına da olsa Allah'ın her emrine teslim olmuş olacağız. Bu birinci hastalık çeşididir. Dikkat edin, ilahiyatçısından tüccarına, sanayicisine kadar bu hastalığı her 10 cümleden 3'ünde 5'inde izleyebilirsiniz. Menfaati oldu mu öne çıkıyor. Bunu pek çok alanda izleyebiliriz. Bir gizli hastalık olarak daha da İslam cihadı, ticareti, siyaseti, ziraatı, zikri, tasavvufu, her şeyi emrediyor. Ama ben bir dernek kuruyorum. Bu derneğim de mesela tasavvuf üzerine çalışıyorsa, mesela siyaset eksenli ise, mesela eğitim eksenli ise 100 toplantı yapıyorum. 100'ü de bununla ilgili. Neredeyse zekat vermeye bile gerek yok. Bizim çıkardığımız dergiyi al yeter ki diyorum. Ye'tu ileyhi muz'inin. Kendi menfaatin oldu mu İslam odur. Allah'ın emri odur. Benim icat ettiğim bu takkiyi almazsan cennete nasıl gireceksin kardeş? Ben sen cennete gir diye bu takkiyi yaptım zaten diyor. Al bu takkiden, bir tane olmaz. Kirlenirse o yıkanırken de takacaksın. 2 tane al. Çocukların doğar belki ileride, 7 tane de al. Kaybedersin yolculukta, 3 tane de al. Al bu takkeden aldıkça cennette derecen yükseliyor. Utanmasalar bunu da diyecekler. Ve in yekullahumul hak ye'tu ileyhi muz'inin. Batı kültürü. Ver kiliseye 3 akçe altın, bütün günahlarını affedeyim diye mantıkta bu değil miydi zaten?

Muhammed galip gelir Bedir'deki gibi diye Uhud'a gittiler aleyhissalatü vesselam. Baktılar ki kalabalığın önünde galip gelme ihtimali zayıf, 300 kişi geri döndüler.

dinin pratiği üzerinde yansıyan ikinci hastalık nedir? Batıyı rahatsız etmeyecek şekilde dine yeni şekil vermek. Bu cümleyi dedim ya ben. İtirazın bini bir para artık. Kim İslamiyet'i değiştirdi ki? Namaz dört vakittir diyen oldu mu hiç? Yok, olmadı. Hac kaldırılsın diyen oldu mu? Yok, olmadı. Ben oldu demiyorum. Ama gayba iman, gayba iman, internet haberi kadar güçlü bir haber mi? Bu ümmetin topraklarında 1400 sene sonra hangi cüretle kabir azabı inkar edildi peki? Gayba iman, bedevilerin korkudan inandıkları şey haline gelmedi mi? Adı Cin Suresi diye Kur'an'da koca bir sure bulunduğu halde cin yoktur diyenler Müslümanların hocaları arasında yer bulamıyor mu? Sırf Batı kültürüne uymuyor diye faize kılıf aranmıyor mu? Sırf Batılı ayıp sayar diye Allah'ın açık seçik emri olduğu halde zina cezası, hırsızlık cezası uygulanabiliyor mu? Bir hoca efendi çıkıp bu cinayetleri kısas önler diyebiliyor mu? Hırsızlık ancak Allah'ın şeriatıyla önlenebilir diyebiliyor mu? Niye hoca efendiler iman ettikleri halde bu ayetleri okuyamıyorlar? Alimler bu konularda tez yazamıyorlar? Zamanı değil ki bunların. Niye zamanı değil? Çünkü zaman Batı kültürünün egomanya zamanıdır. Batı'da kolu kesilen hırsız istemez. Hapishanede beslenen hırsız ister. Sopa vurulan zinacı istemez. Güç Batı'dır. Şu anda öyle görünüyor. Halbuki innallaha kaviyyun aziz. Güç Allah'ın gücüdür. İzzet Allah'ın izzetidir. Ama olsun, şu anda Batı güçlü görünmektedir. Dolayısıyla Batı'nın kültüründe bulunmayan şeyin reklamını yapamazsın. Batı'da kadınlar çıplak gezerken kadının tesettüründen söz edemezsin. Şey, kadının hakkıdır, isterse başörtüsü taksın diyemezsin. Kadın başörtüsüz olmaz demeliydin sen. Diyemezsin. Niye? Güçlü olan kadınını örtmüyor, sen de kılıf bulmak zorundasın. Ailede erkektir üstün, Allah böyle murad etmiş diyemezsin. Çünkü hakim güç bunu istemiyor. Linç edilirsin sen. Kadın çalışmasın, erkek kadına hizmet için çalışsın diyemezsin. Zaruri alanlarda çalışsın yeter. Kadın sömürülmesin diyemezsin. Kalkar kadın sana der ki ben sömürülmek istiyorum, sana ne der? Çünkü güçlünün kadınları sömürülüyor ve bundan şikayetçi değiller. Batı sadece topraklarımızı cetvelle bölüp kalmamıştır, zihinlerimizi de mikroskopla bölmüştür, parçalamıştır. Parçalanmış zihinler ve beyinlerle Allah'a kulluk yapmaya çalışıyoruz. Cihat, konuşsana göreyim. İşte sözlü cihat, Peygamber Efendimiz de aslında saldırı yapmamıştır. Ne alakası var? 800 kilometre gitmiş Tebük'e be. Savunma cihadı mıdır bu? Ölmeden ümmetine Pers İmparatorluğunu, Bizans İmparatorluğunu hedef gösteren bir peygamber savunma cihadı mı yapıyordu? Böyle bir şey olur mu ya? En sonunda da Roma'da sizin olsun diye hedef gösteren bir peygamber. Ama çok yakında kardeşler, Allah o günü bize göstermesin, çok yakında Avrupalılardan İstanbul'u zamanında dedelerimiz fethettiği için özür dilersek şaşmayın. Gideceği nokta budur. Eğer bu zillete razı olursak. El-velâ vel-berâ diye bir kavram var bizde. Müminler bir blok, kafirler bir blok. Bir cuma hutbesi okunsun ya bundan. Tam aksine herkes diyalogtu, hoşgörüydü, geçinmeydi, sosyal yapıydı. Herkes bir arada. Kimse kimseyle savaşsın diyemeyiz. Böyle bir şey olamaz.

Müslüman Müslüman olmayanı ezemez. Ama Müslüman var, Müslüman olmayan var. Vatandaşlık başka şey, sosyal yaşam başka şey, itikat birliği başka bir şey. O kendine Müslüman demiyor da ben niye ona Müslüman diyeceğim? Müslümanların topraklarında nüfus kağıdında din hanesi olmasın dendi mi denmedi mi? Mesele bitti. İkinci sıkıntı kardeşler, şu sonuç ortaya çıktı. Allah'ın şeriatıyla Batı kültürü sentezi üretilmek istenmiştir. Bunda da başarılı olunmuştur. O kadar ki 1400 yıldan beri Ümmeti Muhammed'in İslam dini diye bir dini olduğu günden beri Medine'den Kafkasya'ya ve Güney Afrika'ya kadar Ümmeti Muhammed'in içerisinde kadınlar da cuma namazına gelecek diye bir emir hiç kimse anlamadığı halde, kadınlar aybaşı olduklarında oruç tutabilirler diye kimse demediği halde bu ümmetten, şu mezhep veya bu mezhepten hiç kimse demediği halde, sırf kadın yüce putumuzdur, bu yüce putu üzmek Müslümana yakışmaz kültürü ve baskısı altında ezildiği için bazıları tutsun orucunu canım, kadının hakkıdır deyivermişlerdir. Cuma namazına gelecek kadınlar demişlerdir. Bu işte baskının sonucudur. Biz sadece Kudüs'ün işgalini işgal görüp zihin işgalini işgal görmediğimiz sürece de bu devam edecektir. Ve üçüncü sonuç, Batı kültürün üçüncü sonucu, adamlar, Batı kültürünün çocukları kendi geçmişlerini, İsa Aleyhisselam'ın etrafındakileri, şu yolsuzluğa katıldı, bu kadının peşinden gitti, şöyle etti, böyle etti diye çürüttükleri gibi bu ümmetin selefi salihini de yeni nesillerin gözünde çürütmeye çalıştılar. Ebu Bekir dediği zaman, Ömer, Enes, Ebu Hureyre dediği zaman filan üniversitede bir araştırma görevlisini konuşurdan daha rahat konuştu. Yaşayan biri yasal haklarını kullanıp tazminat davası açar diye korkup onun hakkında tam konuşamadı. Ama bu ümmetin geçmişi hakkında çok rahat konuştular. Neden? Çünkü ümmeti Muhammed'i arşa bağlayan halkaların ilkini kesince arştan kopmuş bir ümmet getirmek istediler. Elhamdülillah ki üzerimizden her gün 10 tane tank geçirseler içimizdeki Ebu Bekir ve Enes İbni Malik sevgisini söndüremezler. Kimse kalmazsa ben kalırım, sen kalırsın, bu ümmet Aişe'sini kıyamete kadar severek devam eder. Herkes Müslüman olacak diye bir şart yok. Ama namaz kılanların arasında bile Aişe deyince radıyallahu anha demeye ihtiyaç duymayan bir nesil ürettiler. Batının emperyalist baskılarının ve kendisindeki mikropları bize bulaştırmasının sonuçlarından birisidir bu. Ve dördüncü ürettikleri, içimize sızdırdıkları hastalık da, hastalıklardan dördüncüsü de kardeşlerim, bu ümmete adil olmayı öğretmeye kalktılar. Dengede durmayı, orta halli olmayı öğretmeye kalktılar. Allah bu ümmeti vasat ümmet yarattı. Aşırı cihat olmaz, aşırı tasavvuf olmaz, aşırı ibadet olmaz, aşırı infak olmaz. Dengeli ol, çocuğu helak etme dediler. Aşırı gitme çocukta dediler. Bu cümle sahtekar, siyonist, emperyalist, kapitalist, liberalist bir cümledir. Aşırı olma dediler. Biz dengeli olmaktan şunu anlıyorduk: İki batılın arasında hakkı tutup kalmaya dengeli olmak diyoruz biz. Aşırılık iki batıldan birini tutmaktır.

ortalı olmak, adil olmak iki batılın arasında Allah'tan yana kalmaktır. Batının emperyalist kafasında ise hakla batılın arasında menfaatine uygun noktada durmak, ortada durmaktır. Çok fark var ikisi arasında. Putçuluk aşırılıktır. Ateistlik de aşırılıktır. İki batıldır bunlar. Ortasında amentü vardır. Batının getirdiği dengede ise ne haktan yana ne batıldan yana menfaatinden yana dur vardır. Bunun adına biz münafıklık diyoruz. Bunu kıyamete kadar ömrümüz olsa biiznillah kabul etmeyiz, reddederiz. Bedelini öderiz İskilipli Atıf gibi, haktan yana olur gideriz. Menfaatimizi kollayıp münafıklar gibi gitmeyiz ahirete. Hem haktan yana oluruz hem de menfaatimiz için müdafaa ederiz. Ayrı bir konu. Bu dört hastalık bugün namaz kılan Müslümanların içine bile mikrop olarak sızdırılmıştır. Dünya dönerken bizi sarhoş eden hastalıklardan biridir. İnşallah da bu hastalıktan sıyrılmanın yolu ve yöntemi üzerinde biiznillah çalışmaya devam edeceğiz. Burada kardeşlerim, dört yöntem kullanmıştır batılı. Kendi dinini parçalarken bizim üzerimizde mikrobunu salarken, biyolojik olarak bu mikrobu bize bulaştırırken, bugün biz görüyoruz ki 250 senedir üzerimizdeki tasallutu ve kendisi daha önce şeytanın emri altına girdiğinde İsa Aleyhisselam'ı yalnız bıraktıklarında, Musa Aleyhisselam'ın muhalifi olarak yaşadıklarında dört yöntem uyguladılar. Bu dört yöntem bugün dinimizi ashab-ı kiram gibi yaşayıp dünya hakimi bir ümmet olmakla, dinimiz elimizde olmadığı için dünyanın çullandığı bir ümmet olmak arasındaki tercihimizdir. 1. Allah'ın vahyini günlük çıkarımıza göre parçalayarak kabullenme hastalığı. Onun zamanı değil. Kıyamet günü sen senin zamanının Müslümanlığını yaşadın diye bir tercih mi olacak? Hangi ayet hangi zamana göredir o zaman? Vahyi menfaate göre parçalama. 2. Fukahanın, alimlerin ruhsatlarını toplayıp din oluşturma. Hep ruhsat üzerinden yaşama. Faizde en esnek alim hangisiyse faizde senin müftün o. Oruçta hangisi en esnek davranıyorsa o. Seferilikte hangisi en esnek davranıyorsa o. Ruhsat uzmanları üzerinden din yaşıyorsun. 1. Vahyi parçalama hastalığı. 2. Ruhsatları toparlama hastalığı. 3. Dedik ki bir Nurul İzah kadar, en küçük fıkıh kitabı da kadar bile fıkıh birikimi olmayan bir ulustur Hristiyanlık, bugün dünyaya hakim olan güçler. Fıkıh ilmini Kur'an'dan ayrı bir ilim haline getirme çalışmaları. Ebu Hanife'yi Bağdat'ta, Kufe'de kendi başına ekoller oluşturmuş biri haline getirme hastalığı. Böylece pratiği olmayan, herkesin istediği, lakırdığı, yapabildiği bir Kur'an üretme hastalığı. Üçüncüsü de bu. Dördüncüsü de bizi dünyanın yeşilliği ve rengarenk tatları arasında ağzımıza bal sürüp tuzağa düşürme. Holdinglerinde, şirketlerinde, anonim şirketlerinde boğulma hastalığı. Bu dört şey kardeşler, bulunduğu sürece biz Rabbimizin şeriatının

tam Müslümanları olamayacağız. Parçalanmış vahiy, Allah'ın %100 gönderdiği vahyin parçalarının alındığı örnekler verdim, bir iman oluşturmaz. İki, ruhsatların, tavizlerin toplandığı din, din değildir. Zındıklıktır, fasıklıktır. Üç, fıkhın Kur'an'dan koparılması, ne yapacağını bilmeyen bir Müslüman oluşturmaktır. Kur'an, sünnet ve fıkıh üzerinden Müslümanlık yaşanmalıdır. Dört, dünya Müslümanın helalidir. Ama dünyanın kölesi bir Müslüman olmamalıyız. Bu dört sıkıntı, Yahudiliği yok haline getiren sıkıntıdır. Hristiyanlığı yok haline getiren sıkıntıdır. Şimdi kendi başlarına ördüğü çorabı şeytanların bizim başımıza geçirmek istemektedirler. Mütefekkirlerimiz, hoca efendilerimiz, vakıf başkanlarımız, ümmeti Muhammed'in müstakbeliyle ilgili planları olduğunu söyleyen büyüklerimiz bunlar hakkında ne düşündüklerini söylemelidirler. 20 tane gencin fıkıh bilgisi öğrenmesi yetmiyor, hafız olması yetmiyor, tarikata girmesi yetmiyor. Ümmeti Muhammed projesinin bu çapta düşünülüyor olması lazım. Bunun için de kardeşlerim, bir kere Kur'an, sünnet ve şeriat ilimleri diye sahiplendiğimiz bir davamız olsun. Bir. İki, bu dünyada savaşın silahtan çok kültürler üzerinden yapıldığını biliyor olmamız lazım. Bu sebeple Arapça bilmeyenin İngilizce hayranlığının hayırlı bir sonuç getirmeyeceğini anlamamız gerekiyor. Bunu anlamadığımız zaman da herhangi bir şekilde savaş kazanmamız mümkün değil. İyi İngilizce, bağışıklık sistemi güçlü olmayan bir bedende mikrop gibidir. Savaş maksatlı, silahıyla düşmanı vurma maksatlı İngilizce öğrenilebilir, öğrenilmelidir. Bu da bağışıklık sistemi güçlü hale gelmiş gençlerin yapacağı iş olmalıdır. Eğer Kur'an, sünnet ve fıkhımıza, şeriat ilimlerimize sımsıkı sarılırsak, savaşın kültürler üzerinden yapıldığını bilirsek, bu bir defa bize hadisteki ifadesiyle imanımızın tadını almayı getirecektir. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Allah'ı Rab olarak bilen, İslam'ı din olarak bilen, Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak bilen imanının tadına varmıştır. Ben imanımın tadına vardıktan sonra mücahit oldum, dinim için ayakta durup cihad edecek hale geldim demektir. Vakıflar bu mantık üzerinden senetler ve tüzükler kurmalıdırlar. Gençlerin sadece yaz aylarında bir kampa alınıp onlara abdestin, teyemmümün öğretilmesi yetmiyor. Abdest ümmeti olduğu şuuruna vardırılması gerekiyor. Abdestim bana o kadar gereklidir ki dünyanın suyu çekilse abdestimin yerine yüzümü topraklarım, yine abdestsiz kalmam diyen genç abdest biliyordur. Yoksa Hanefi mezhebine göre yüzmek için havuza atlayan biri abdestini almıştır. Daha ne yapsın zaten? Abdest havuza atlamak kadar basit bir şeydir. Eğer yerine toprağı yüzüme sürerim, yine abdestsiz yaşamam bu topraklarda diyen şuura kavuşturamazsan genci. Kardeşler, Medine'de dünya böyle dönüyordu. Bağdat'ta Ebu Hanife dünyayı böyle çevirdi. Rüb'i Rüstem'in önüne çıktığında dünyanın bu olduğunu gösterdi. Şimdi biz kendi kabuğumuza çekildiğimiz için dünyanın nasıl döndüğünü hala anlamama ve bunun da doğal sonucu olan zillete katlanmak mecburiyetindeyiz. Batı
kendi düştüğü bataklıklarda bizim de adımızın bulunmasını istiyor olabilir. Yahudiler kendi peygamberlerine aykırı bir yolda asırlardır yürüdükleri gibi bizim de aynı akıbete uğramamızı istiyor olabilirler. Kur'an öyle diyor zaten. Kendi düştükleri sapık koridorlarda sizin de yürümenizi isterler. Başka türlü de rahat etmezler diyor ayet. Lev yudillûnekum. Sizi de kendi bataklıklarına çeksinler istiyor. Biz ümmeti Muhammediz kardeşler. Dinimiz hayat dinidir. Dönen dünyanın ekseni Allah'ın şeriatıdır. Birileri ağacın dalına tutunup ağaç sallandıkça sallandığı için ağacı kendi salladığını zannedebilir. Hayır. Bu eksende Resulullah vardır. Kim Allah'ı Rab, Resulullah'ı peygamber, İslam'ı yani şeriatı da din olarak kendisine benimserse imanın tadını almıştır. İmanın tadını aldın mı bir kere, işte bir sarık uğruna şehit olmaya razı olursun, tebessüm ederek Rabbine gidersin. Öbür türlü de Müslüman olduğu söylenen bir ülkede ima ile namaz kılayım, Müslüman olduğum belli olmasın diye kılıbık gizli bir Müslüman olarak yaşarsın. İkisinin de adı Müslüman olur. Allah katında kimin hakkı nedir onu ben bilemem. Ama Müslümanlık bir sarık uğruna asılmaya razı olan iskiliplinin Müslümanlığıdır. Dünya hala o eksende dönüyordur. Kıyamete kadar da o eksende dönecek inşallah. Belki biz o seviyeye gelmedik şuur ve heyecan açısından, ama nice kulları Allah'ın o seviyededirler. Onların feyiz bereketiyle de dünya hala yörüngesinde dönmektedir. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alamin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendim.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili,

Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir. Ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönlü.

Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tala'l bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi!

0: sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bir markete giren müşterilerden birisi, markette satılan eşyanın üzerindeki etiketlerle oynayabilir mi? Mesela tuttuğu bir kutuyu, bunun etiketini buraya koyalım, onun etiketini buna koyalım diyebilir mi? Dese ne olur? Böyle bir ticaret olur mu? Olmaz elbette. Kimse filan markete girecek diye bir kanun yok. Marketi beğendin, girdin. Markette şu 10, bu da 15 dediklerinde almazsan çıkarsın. Ama 15'liği 10'a, 10'u 5'e taşıyamazsın. Malın sahibi kaç paraya satıyorsa o fiyattan alacaksın ya da o markete girmeyeceksin. Bu bir kural. Buna bir itirazımız yok, olamaz da zaten. Bu benzetmeyi ne için yapıyorum? Dinimiz cennete girmenin karşılığıdır. Rabbimiz cennete girmek isteyen İslam'a girecek, İslam'da dediğimi yapacak buyurmuştur. Ve İslam'a girince de, İslam bir market gibi, içine girince de etiketlerle oynama hakkı yoktur kimsenin. Allah cihadı bir yere oturtmuştur. Sen batıdan utanıyorsun diye cihadı etiketini değiştirip ikinci rafa kaldıramaz. Böyle Müslümanlık olmaz. Girmeyeydin Müslümanlığa. Girdin, Allah kadına, erkeğe raf belirlemiş, etiket koymuş, barkod numarası koymuş. Kadını oradan kaldırıp erkeğin rafına, erkeği de kadınların rafına koyamazsın. Koyduğun zaman güvenlik görevlisi seni kolundan tuttuğu gibi dışarı atar. Ne işin var markette denir. Başka markete git. Hristiyanlıkta neyi nere koyarsan kimse bir şey demiyor zaten. Yahudilikte hahamlara paranı verdin mi her şey senin. Öyle markette var. Bu marketin sahibi barkod numaralarını koymuş, etiketlerini koymuş, fiyatlarla oynatmıyor. Biz bu marketi şu şekilde uygun buluyoruz dediğimiz zaman marketin sahibiyle kavga ederiz. Aziz kardeşlerim, Allah şeriatını itaat edelim, teslim olalım diye bizim önümüze koydu. Beğenip beğenip yontalım, kuşa çevirelim diye değil. Buradan hareketle bir hususu değerlendirmek istiyorum. Hangimizin Müslümanlığı daha iyi? Hangimiz daha

daha iyi işler yapıyoruz diye bir soru sorsak, kim neyi yapıyorsa onu en iyi iş görüyor. Mesela cumartesi günleri bir dernekte toplanıp o mahalledeki 3 kişiye bu hafta şu yardımı yapalım diye bir toplantı yapıyorlarsa, veyahut da kadınlar bir ablanın evinde toplanıp bu hafta 10 Yasin okuyalım diyorlarsa, giderken de birer tane çeyrek altın bırakalım bu eve diyorlarsa, sorsan onlar ashab-ı kiram gibi büyük adamlar. Kendilerine göre çok iyi iş yapıyorlar. Bunu kim için yapıyorsunuz? Allah için. İyi, güzel. Kimden karşılık bekliyorsunuz? Allah'tan. Ne bekliyorsunuz? 500 sevap. Bunun üzerinde 500 sevap yazıyor mu? Bu sevap etiketleriyle niye oynuyorsun sen? Allah neyi nere koyduysa o orada güzeldir. Kardeşlerim, İslamiyet meçhul bir din değildir. İslamiyet Allah'ın en mükemmel şekliyle bize teslim edilmiş dinidir. Sahibi Allah'tır. Her şeyi yerli yerine koyan da Allah'tır. Kim ne yaptıysa karşılığını verecek olan da Allah'tır Celle Celaluhu. Bu mantıkla hareket ettiğimizde kardeşlerim, kesinlikle şunu bilmemiz lazım. İslam marketinde etiketi en yüksek mamul sabah namazıdır. Sabah namazı ile başlamayan gün batık gündür. O gün Kudüs'ü de fethetsen düşük fiyatta bir iş yapmış olursun. Bu kanunu anlayabilmemiz için markete soktum sizleri. İslam sabah namazı dinidir. Sabah namazı Müslümanlıktır. Herkesin Müslümanlığının standardı sabah namazı kadardır. Herkes kıldığı sabah namazı kadar konuşsun. Umut bağlasın. Kendisini cennette hissetsin. Allah ve peygamberi Müslümanlığı sabahla başlatıyor. Bizim günümüz sabah namazıyla başlar. Sabah namazı olmayınca güneş doğmamış demektir. Onun için biz ümmet olarak kendimize bir isim belirlesek, desek ki biz güneşin önündeki bir ümmetiz desek, bu yalan değildir. Güneşin önündeyiz biz. 1,5 milyar insan Müslümansa dünyada, bu demektir ki güneş 1,5 milyar insandan sonra kalkmıştır. Çünkü güneşin doğması sabah namazının vaktinin bitmesi demektir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün insanlar güneş doğmadan hayata doğmuşlardır. Ben bugün sabah namazına kılmadım ama akşama kadar 10 cüz Kur'an okudum diyen etiketlerle oynuyor. 10 cüz Kur'an okumak muhteşem bir sevap yumağıdır. Asla sabah namazı değildir. Asla değildir. 10 fakiri giydirdim. 10 fakirin karnını doyurdum. 10 fakire birer daire verdim. Bunlar mübarek işlerdir. Asla sabah namazı değildir. Asla. Sabah namazı müminin müminliğinin şartelidir. O şarteli açarsan devre işliyor demektir. Aksi takdirde sabah namazını kılmamış insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü aynen tekrar ediyorum. Affedersiniz efendim diye benzetme de yapmıyorum. Hiç affınızı da istemiyorum. Çünkü peygamberimin ağzından çıkmış bu sallallahu aleyhi ve sellem. Özür dilenecek bir şey değil. Sabah namazını kılmamış Müslüman
üzerine şeytan

İnsanın işediği adamdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen istediğin kadar orijinal, güzel işler yaptığını düşün. Ya üstünde şeytan idrarı var bir defa. Ertesi

namazı ümmeti Muhammed'in şartelidir. Günü sabah namazıyla başlatır. Bunun için markete girip marketteki etiketlerle oynayanlar hırsız diye yakalanacakları gibi. Güvenlik kamerası onları yakalayıp etiketlerle oynuyordu. Deneceği gibi. Sabah namazına kalkmayan baliğ çocuğunu iyi bir üniversiteye koyduğunu, bunun için çocuğa çok güzel ders programları yaptırdığını düşünenler, sabah namazına alıştırmadıkları çocuklarının iyi üniversite tutturarak, iyi iş kurarak, iyi evlilik yaparak, iyi dedikleri şeyler oynanmış etiketlerdir hep. İyi çocuk, iyi delikanlı buluğ çağından sonra sabah namazına kalkan delikanlıdır. Sabah namazını kılan genç kız ümmeti Muhammed'in standartlarında bir kızdır. Sizler başarılı bir evlilik yapmak istiyorsanız, Allah'ın razı olacağı bir gelin adayı arıyorsanız veya damat arıyorsanız, onun hafız olmasından önce, filan okul mezunu olup olmamasından önce son bir aylık sabah namazı grafiğine bakın. Çok şey yakalarsınız. Hele 40 gün sabah namazı kaçırmamış bir damat mübarektir. Etiketi yüksektir. En pahalı ürünler arasındadır o. 40 gündür özel günleri hariç sabah namazı kaçırmamış bir mümine kız mücahidedir. O Allah dostudur. Onun bir gözü engelli de olsa, bir ayağı protez takılmış da olsa, o mübarektir, kaçırılmamalıdır. Çünkü Allah sabah namazını Müslümanlığın en yüksek fiyatlı işi olarak görüyor. En yüksek fiyatta kalitesi olan birisi tarhana çorbası yapmayı bilmese de zararı yok. Hazır çorba alırsın. Ama hazır kul bulamazsın bir yerden. Çorbanın hazırı var. Köfte harcının hazırı var. Çamaşırcı var. Bulaşıkçı var. Sabah namazıyla Müslümanlığını Allah'la birleştirmiş bir insanın muadili ve hazırı yoktur. Artık biz muharref din sahibi Yahudiler ve Hristiyanlar gibi görkemli binalar, şovlar üzerinden değil, Allah'ın gördüğü büyük işler üzerinden büyük insan, iyi insan, kaliteli mümin, hoş mümin ayarlamaları yapmak zorundayız. Allah'ın marketinde sabah namazı müminlik anlamına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazını kılmayanlar değil, camiye gelmeyenler için evlerini yakasım geliyor buyurmuştur. Yakılmış, kül olmuş evlerde mi yaşıyoruz acaba diye tefekkür etmek zorundayız. Kardeşlerim, sabah namazına yer bulalım. İmanımızda yer bulalım. İmanımızda nerede duruyor? Günlük hayatımızda yer bulalım. Sabah namazını nereye oturttuk? Hayat pratiğimizde, Müslümanlık pratiğimizde sabah namazı ne kadar pratik bir namaz? Eğer sabah namazını biz Allah'ın oturttuğu yere oturtamıyorsak, ondan sonra da diğer artılarımızla, diğer görevlerimizden birisiyle avunuyorsak, bu aldanıştır. Bir mümin hem vakıfta toplanacak, vakıf görevlerini yapacak, hem de o günü sabah namazıyla başlatmış olacak. Sabah namazıyla başlatılmayan günün içinde cihad olmaz. Hayır işi olmaz. Belki de vakıflarımızın, derneklerimizin, siyasetçilerimizin anlayamadıkları ve bir türlü

Bulamadıkları bereketsizlik nedeni de bu olsa gerek. Güne Allah'la başlanmadığı için akşama kadar Allah'tan kopuk, Allah'tan ayrı bir hayat ne mümince ne de insanca bereketli bir hayat olmuyor. Ne yazık ki. Kardeşlerim, üç büyük hakikat var sabah namazında. Bir, sabah namazı müminlerle münafıklar arasındaki renk farkıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Sabah namazı kim münafıktır, kim Müslümandır bunun ölçüsüdür. Aynı şekilde yatsı namazı da. Hiç tereddüt etmeden diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuralı koymuş. Münafıkları sabah namazında arayın buyuruyor. Akşam bol keseden toplantıda vaatlerde yapan adam sabah namazında neredeydin? Akşam İslam devleti kuruyordun. Mangalda kül kalmıyordu sen konuşurken. Az daha 10 dakika daha sürseydi toplantı Kudüs'ü de kurtarmıştın. Sabah namazında yoksun. Üstündeki etikette münafık yazıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elindeki kaşeyi basmış. Bu münafıktır diye biz tabela asamayız. Ama Resulullah böyle uyardı deriz. Aleyhissalatu vesselam. Akşam bire kadar, gece yarısına kadar İslami toplantı yapacak yerde 9'da tavuk gibi kümesine çekilseydin de sabah namazına güzel kalksaydın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tehdidiyle karşılaşmasaydın. Sabah namazı bir, münafıkla mümin arasındaki turnusol kağıdıdır. Sabah namazın kadar müminim diye gerilsen, sabah namazının zarar gördüğü bir evde, sabah namazının hep hikmet-i ilahi, güneş doğduktan sonra ertelendiği, kazaya kaldığı bir evde tehdit var. Bu tehdidin sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunu bir numaralı konu olarak önümüze koyalım. Sabah namazı kim mümin kim münafıkın ölçüldüğü ölçeklerin başında geliyor. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sabah namazını kılan Allah'ın koruması altındadır. O Allah'ın zimmetindedir buyuruyor. İkinci başlık bu. Güne sabah namazıyla başlamak Allah'la yol almak demektir. Sabah namazı olmadan güne başlanması halinde ise kendi başına kalmak demektir. Nerede? Siyasette, ticarette, seyahatte, aile ilişkilerinde, okulunda, yürüdüğün caddede, oturduğun balkonunda, her yerde sabah namazınla başlanmış gün Allah'ın koruması altında olmak demek. O günü Allah'la beraber geçirmek demek. Sabah namazında sorun oldukça Allah'tan ayrı kalmak demek. Öğle namazını kılmış olsam bile, ikindiyi cemaatle kılmış olsam bile, sabah namazı etiketi o ikindi namazında yoktur. Allah'ın koruması altında olmak sabah namazı ile mümkün. Ben bugün filan Müslümana Allah yardım etsin dediğim zaman ya da arabanın camına Allah korusun yazdığım zaman böyle dedim diye Allah korumuyor. Sabah namazını kıldığım zaman ise Allah'ın koruması altında oluyorum. Koruyan Allah'sa koruma vaadi budur. Eğer Allah koruyacaksa beni, koruma kudreti Allah'ın elindedir diye iman ediyorsam sabah namazını kılanları koruyacağını söylüyor. Öbürlerini dağdan mı atıyor? Öbürlerinin bindiği uçak mı düşüyor? Hayır.
Biz Allah korusun derken sadece uçak düşmesin demek istemiyoruz ki. Ahlakımı korusun, dilimi korusun, gözümü korusun, elimi korusun, bedenimi korusun, dinimi korusun, çocuğuma bir şey olmasın, eşime bir şey olmasın, dükkanım çalınmasın, ticaretim zarar etmesin. Allah korurken yüzlerce kalem üzerinden koruyor Allah. Biz Allah korusun dediğimizde araba çarpmasın sana diye anlıyorsak neremizin korunması gerektiğini de bilmiyoruz. Bugün konuşmaman gereken bir yalanı konuştun. Sabah namazını iyi kılmış olsaydın Allah dilini koruyacaktı seni. Saldı seni, salınca yalan konuştun. Gıybet ettin, gıybet dinledin. Korusaydı Allah dilini ve kulağını korurdu. Sabah namazı %100 Allah'ın koruma alanında olmak demektir. Bütün korunacak yönlerimizde 2-3 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü çok gayet açıktır. Hayatın bereketi sabah vaktindedir. Gün her zaman 12 saattir. Sabah namazı kılıp başlayanın günü 112 saat kadar bereketlidir. Sabah namazı kılmayan şeytan sidiğiyle üzerinde dolaştığı için ona 12 saat 12 dakika gibi bereketsiz, uğursuz gelir. Üçüncü madde bu. Üzerimde bugün bir bitkinlik var. Sabah namazı kılmamışındır. Ya da sabah namazının sünnetini ihmal etmişindir. Ya da sabah namazında vantilatör gibi eski böyle esneyip duruyorsundur muhakkak. Ya da aldığın namazda kollarının yarısını yıkamadığın bir abdestle namaz kılmışındır. Namazında bir sorun vardır. Bereketsiz gün sabah namazı vaktinin zayi edildiği gündür. Üç şey kardeşler sabah namazında. Birincisi müminle münafık arasındaki renk farkını gösteriyor sabah namazı. İki, sabah namazı Allah'ın himayesi altına girmek demektir. Üç, sabah namazı vakti bereketin dağıtıldığı vakittir. Bunun için selefi salihinimiz, Allah'ın salih kulları, sabahleyin namaza kaldırdığı çocuklarını, kalk yavrum sabah namazıdır dedikleri gibi, yavrum Allah rızıktan sağlığa kadar bereketler dağıtıyor, uyursun nasibini unuturlar derlermiş. Dağıtım yapılıyor, sen neredesin? Güneş doğunca o dağıtım bitiyor. Bunun için mümin olmasa da insanlar sabah namazı vaktinde, onlar tabi namaz derdi yok, spor yapmak için kalkıyorlar. Sabah namazı vaktinde ayakta olanlar daha dinç bir gün, daha kazancı bereketli bir hayat yaşarlar. Bu üç şeyi unutmuyoruz kardeşlerim. Burada hepimiz müminiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Müminliğimizle iftihar ediyoruz. Elbette böyle olacağız. Ama müminliğimizin içini de doldurmak zorundayız. Edebiyatla müminlik olmuyor. Şiir yarışmasında değiliz. Kulluk yarışındayız. Şiir müsabakası yapmıyoruz ki biz. En iyi şiiri kim okuyacak? En güzel amelleri kim yapacak? Onun için varız biz. Sabah namazı da etiketi en yüksek iştir. En yüksek fiyatla sabah namazı vardır. Bu sebeple çocuklarımızı terbiye edip yetiştirirken, kendi Müslümanlığımıza standart belirlerken, arkadaş seçerken, hatta yol arkadaşı bile seçerken, ticari ortak belirlerken, siyasette kararlar alırken, sabah namazı ile başlayan günün adamları olup olmadığımıza bakmak zorundayız. Günü güneşi geçmiş olarak başlamak gerekiyor. Güneşten sonra hayata başlayanlar güneşe uydu olurlar. Güneşten önce hayata başlayanlar da Allah'ın izniyle güneşe bile yön verirler. Sabah namazı budur. Allah'a
sabahın vaktinde

uyku sersemliğini bertaraf edip secde etmek için abdest alıp seccadenin başına geçmek budur. Müslümanlık böyledir. Biz bu ölçüyü başka tarafa kaydıramayız. Allah'ın fiyatı sabah namazında budur. Sabah namazının 2 rekat farzı yerine övleyi 300 rekat kılsak Allah onu ona saymıyor. Asla saymıyor. 100 defa fazla cuma namazı kılsak bir sabah namazı saymıyor Allah bunu. Vezneye götürdüğünde bu barkod numarası bunu göstermiyor diyecekler sana. Bu sebeple kardeşlerim, Kudüs davamız mıdır? Elbette davamızdır. Ya Müslüman değiliz ya da davamızdır. Elbette davamızdır. Sabah namazı o bireysel özel davamızdır. Toplu ümmet olarak dava edindiğimiz bir şeyi bireysel davamızın faturası olarak gösteremeyiz Allah'a. Nasıl ben Kudüs davasına sahibim diye zina etmek, kumar oynamak kimsenin hakkı olmuyor. Kudüs mücahidi de olsan hiç kimse sana sabah namazı toleransı tanıyamaz. Böyle bir kanunu yok Allah'ın. Hepimiz bir zihin jimnastiği yapalım kardeşlerim. Fatih Mehmet rahmetullahi aleyh İstanbul'u fethederek bir yığın gün, 50 günden fazla bir zaman Allah için surların önünde ölesiye bir mücadele yaparak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük bir arzusunu gerçekleştirdi. Allah ondan razı olsun. Peygamber duası aldı. İnşallah Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla şu anda cennetlerde Peygamber aleyhisselamın ruhaniyetiyle beraberdir. 29 Mayıs günü İstanbul müminlerin oldu. Şu anda binlerce camisinden ezan okunan şehri Sultan Fatih teslim aldı. O gün yoruldular mı diye sorsam, böyle bir soru olur mu ya? 50 gün ayakta kaldılar. 50 gün kızgın yağların döküldüğü surların altında kaldılar. Binlerce şehit verdiler. Rahat herhalde otelde gidip uyumuyorlardı. Sahilde piknik yapmaya gelmemişlerdi. 50 günlük uykusuzdular. 50 saat uykusuz kalabiliyor muyuz ona bakalım. Uyusalar bile top seslerinden kulak zarları patlamıştı muhakkak. Öbür gün bitkindiler. O akşam yatsalar, Fatih de sabah namazına boş ver deyip nöbetçilerini tutmasaydı, sabah namazını kılmamış olsa, buyurun hoca efendi olun, müftü olun. Allah İstanbul ki binlerce camisi olacak ileride, asırlarca burada namaz kılınacak, kaç milyar kere sabah namazı kılınacak burada, sizin bu sabahınız helal olsun size der miydi? Müslümanlığınız böyle bir şeye onay veriyor mu? Mekke fethedildiği gün İstanbul Mekke'nin çöplüğü bile olamaz. Çöplüğü. Mekke fethedildiği gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün dinlenin dedi mi ashab-ı kirama? Diyebilir miydi? Fetihler zaten sabah namazı kılınsın diye yapılmıyor mu? Sabah namazında hür bir şekilde müminler camilere gitsin diye bir yer fethedilir. Bunun için kardeşlerim, İstanbul'un fethinden, Mekke'nin fethinden çok daha önemli bir şey konuşuyoruz. Nerede kaldı ki üniversite kazanmak, lise kazanmak gibi talinin talisi uçtan uca başka bir sebebi çocuklarımızın sabah namazından daha önemli görelim. Maazallah. Maazallah. Kudüs'e kilitlenmemiz sabah namazından gafil olma nedenimiz oluyorsa Kudüs de zarar. O da zarar. Bizim fakir fukaraya erzak dağıtmamız eğer sabah namazına kalkamama nedenimiz oluyorsa o erzak sana zehir zemberek oluyor demektir.
zehir dağıtıyorsun sen demektir. Sabah namazı ümmetiyiz. Hayata sabah namazıyla bakmak zorundayız. Kardeşlerim, şu hadisi şerifi evimizde ailece oturup bir muhasebe konusu yapmak için size okumak istiyorum. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'ın sizi takip etmek için görevlendirdiği melekleri vardır. Bu melekler nöbet nöbet gelip müminleri takip ederler. Herkesin sağında solunda melekler var. Onların dışında bir de İslam toplumunu gözetleyen görevli melekleri var Allah'ın. Bu şehir Müslüman şehir deyince toplu görevli zabıta melekleri var Allah'ın. Bu melekler her şehre sabah ve ikindi namazı vaktinde gelirler. Yani nöbet değişimleri sabah namazı ve ikindi namazı vaktinde olur. Demek ki her gün 24 saat içinde iki grup melek yeryüzüne iniyor. Bu şehirde nerede yaşıyorsun sen? İstanbul'da. İstanbul'un Eyüp semtinde. O semte artık 1 milyar melek mi, 1 trilyon melek mi, onu Allah biliyor. Geliyorlar, sabah namazında görevi alıyorlar. İkindiye kadar bütün müminleri denetliyorlar. Hesap tutuyorlar, kayıt altına alıyorlar. İkindi vakti başka bir grup melek geliyor. Onlar da o meleklerden görevi devralıyorlar. Ertesi sabah namazına kadar onlar da bu görevde kalıyorlar. Her melek grubu görevini bırakıp mesela sabah namazından sonra, ikindi namazından sonra yeni gelen görevlilere teslim edince nöbetlerini Allah'ın huzuruna çıkarlar. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Rabbimiz her şeyi çok iyi bildiği halde, her şeyin asıl bileni olduğu halde, yüreklerdeki fısıldaşmaları dahi bildiği halde, olmamış şeylerin bile olacağı zaman nasıl olacağını bilen bir Allah olduğu halde, meleklerine buyurur ki, nereden geliyorsunuz? Filan yerdeki nöbetten geliyoruz ya Rabbi derler. Kullarımı nasıl bulmuştunuz, nasıl bıraktınız diye sorar Allah. Ve liste verirler. Bunları biz gittiğimizde ikindi namazında bulmuştuk. Şimdi de gelirken sabah namazındaydılar ya Rabbi diye teslim ederler. Sabah namazı kardeşlerim, sabah namazı kart basmaktır. Her gün Allah'ın defterlerine bugün sabah namazındaydı veya değildi diye kayıt numarasına bakılarak ismimizin üzerinde artı ve eksi konuyor. Biz bıraktığımızda sabah namazındaydılar ya Rabbi diyor melekler, ama sabah namazı kılmayanlar için biz onları görev bölgesinde görmedik ya Rabbi diye kayıt düşülüyor. Bunun için kıyamet günü kaç vakit namaz kılmıştın, fişlerini getir bakalım denmeyecek kimseye. Kayıtlarda var zaten. Kaç namaz kıldın, kaç kılmadın var ortada. Ve değerli mümin kardeşlerim, ben size sırmış gibi bir şey söyleyeyim. Sır değil bu. Herkes bilir bunu. Ama sırmış gibi söyleyeyim. Kılınmamış bir sabah namazının kazası kılındığında o sabah namazı değildir o. Kazasıdır. O kazanın kabul edilip edilmeyeceği belli değil. Ondan sonra 40 yıl üzerinden tövbeyle gözyaşı akıtmak lazım. Kılmamıştık ama gönderdik kargoyla, arkadan gitti. Zannetmesin kimse. Vaktinde kılınan namazı Allah istiyor. Ondan sonra mahkeme kararıyla yaş büyütmek gibi bir şey o. Hani
Yaş büyütüyorlar ya mahkeme kararı. Ben aslında 18 yaşındayım da beni

Yanlış yazdırmışlar, 16 görünüyorum. Kaza namazı mahkeme kararıyla yaş büyütmek gibidir. Her an dosyan geri gelebilir. Sabah namazının, öğle namazının kazasını kılmak, sonra da tövbe etmek, gözyaşı akıtmaktır gereken. Bunun için kaza namazına yığılalım, çok güvenmeyelim. Kazaya çok güvenirsen ondan sonraki kazaların da nedeni olursun. Nasıl olsa kaza ediyoruz diye. Nasıl olsa kaza edemeyeceksin. Kaza edeceksin, bin bir umutla bekleyeceksin ondan sonra. Sabah namazı ümmetiyiz. Selamun aleyküm. Konuşma bitmiştir. Sabah namazı ümmetiyiz biz. Kalitemiz sabah namazıyla başlasın. Eşim iyidir sözünü sabah namazına bakarak önce konuş. Namazla pek gözü kulağı yok. Sabah namazına kaldıramıyorum ama maşallah evliya gibi adam. Şeytan da evliya o zaman. Madem sabah namazına kalkmayandan da evliya oluyor, şeytanlık nerede kaldı? Şeytanlık neyle oluyor? Sabah namazı ümmetiyiz. Selamun aleyküm. Bitti konuşma. Gerisi bizim edebiyatımızdır. Etiket fiyatlarıyla oynamaktır. Kimse etiket fiyatıyla oynamasın. Sabah namazı kılmayanın günü başlamamıştır. Ölü gündür o. Sabah namazına kalkanın günü başlamıştır. Kardeşlerim, sabah namazı konusunu niye bu kadar yükselterek konuşuyorum? Siz de tahmin edersiniz ki teknolojik imkanlarımız arttıkça, asansörlü binalarda oturdukça, sokak başında camilerimiz inşa edildikçe ne hikmettir sabah namazı sayısı azalıyor. Sıla-i Rahim Allah'ın emridir ya, bir akraba ziyareti yapalım diyoruz. O gün sabah namazı kaçıyor. Geç oturduğumuz için. Allah nimet verdikçe, sabaha 10 dakika daha önce kalkmamız gerekirken elhamdülillah mışıl mışıl yataklarda yatıyoruz. Saman yatak değil. Sabah namazına da yarım saat önce kalkalım dememiz gerektikçe hep sabah namazı zarar görüyor. Cami 5 kilometre ötedeyken sabah namazında 10 kişi vardı orada. Cami burnunun dibine geldi. Sabah namazının sayısı aynı gene. Veya evdeki namazlar. Sabah vaktinde apartmanların ışıkları yanmadığı sürece Allah'ın rahmeti inmiyor demektir. O yüzden Allah'ın bu kadar büyük nimetleri Adem Aleyhisselam'dan beri insanoğlunun toplam bulduğu nimetlerden daha fazlasını bulduğumuz bir zamanda bebeklerimizin bile sabah namazında uyanık olması gerekirken bir afet yaşıyoruz. Hocamız, hacımız, yazarımız, çizerimiz, işçimiz, patronumuz, bir şey değişmiyor kardeşlerim. Hata hepimizin hatası. Sabah namazını kılmayanlar kalksın ayağa diye bir liste ayrımı yapmıyoruz. Hepimizin hatası. Ümmet olarak ayakta tutmamız gereken şey, ümmet olarak eksikliğimiz durduğu için konuşuyoruz. Bireysel olarak kimseyi ayıplamıyoruz. Sabah namazında camileri doldurmadığımız sürece Allah Ayasofya'yı açtırmaz. Kudüs'ü bize geri vermez. Kudüs'ü geri verse zaten kim gidip namaz kılacak orada? Sabah namazı konusunu bu zamanın hicreti gibi görsek çok iyi ederiz. Yataklardan hicret edip Allah'ın huzuruna gitmek bu olsa gerek. Sabır deyince uykuya, yastığa, yatağa, sıcacık odaya ne kadar sabredebildiğimize bakmak zorundayız kardeşlerim. İsterseniz bugünden itibaren sabah namazının adını bizim için değiştirelim. Hicret namazı diyelim.

0: sabır namazı diyelim. Ola ki bu bize bir ciddiyet getirir. Ola ki bu sayede asıl yapmamız gereken işleri, bizi Allah'a yaklaştıran işleri, bürokratik Müslümanlık değil, seccade Müslümanlığının Allah'ın rızasını kazandırdığını anlamış oluruz. Toplantılarda mikrofonların ve kameraların önünde asıp kesip gürlemek, vardı yoktu İslam'ın yiğit kahramanı gibi görüntü vermek çok kolay kardeşlerim. Allah seccadelerdeki rakamlara bakıyor. İslam'ı konuşuyoruz. Marketimizin sahibi Allah'tır. Rafları o dizdi. Fiyatları o koydu. Oynayamayız bunlarla. Bir Müslüman hayatında bir defa iki defa sabah namazı kaçırabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de elinden sabah namazı kaçtığı oldu. Gerçi onlar cihattan dönüyorlardı, bitkindiler. Nöbetçileri uyuduğu için kalkamadılar. Geliniz sabah namazının adını hicret namazı diye değiştirelim. Sabır namazı diye değiştirelim. Çünkü bugünkü hicretimiz yataktan seccadeye geçmek oldu. Asıl akşam büyük bir toplantı yaptıysak, İslam'ı konuştuysak, vatan millet edebiyatı yaptıysak akşam, o gün sabah namazını daha titiz kılalım. Sahtekar olmamak için. İslam sabah namazı dinidir. Akşam sabah namazını konuştuk, sabahleyin namazı olmadı. Böyle demesindense meleklerin, akşam konuştuğumuz dinin cihadında eksiklik yaptık, gücümüz yetmemişti, namazında eksiklik yapmadık olur. Fiili hicret yapmış oluruz. Ve diyelim ki sabah namazı sadece bizim için sabah namazı değil, hayat yörüngemizdir. O güne nasıl başladığımızın işaretidir o. Yörüngemiz sabah namazı olduğu sürece Allah'ın izniyle, rahmetiyle, lütfuyla iyi yoldayız demektir. Kardeşlerim, bir yılda 365 gün var. 365 kere Allah'ın yörüngesinde olan mümin biiznillah cennettedir. Allah'ın yardımı onunla beraberdir. 365 kere hizada olması gereken bir vagon 300 kere raydan çıktıysa bu yolculuk nasıl gider? Hep sen raya taşımakla geçireceksin ömrünü. Yol bitmez ki böyle. Sabah namazı kılalım demiyorum kardeşlerim. Bunu Müslümana söylemek ayıptır diye de düşünüyorum. Sabah namazlı bir hayat başlatalım. Yörüngesi sabah namazı olan günler başlasın evimizde. Hesabımız, kitabımız sabah namazı üzerinden olsun. Abdullah İbni Ömer'i, ashab-ı kiramın alimi Abdullah İbni Ömer'i kulaklarımıza küpe yapabiliriz kardeşlerim. Diyor ki, biz sabah namazına gittiğimizde camide görmediklerimiz hakkında iyi şey düşünmezdik diyor. Ne düşünmezmiş biliyor musun? Ölmüştür herhalde. Bugün cenaze var. Düşünürmüş. Ya da Resulullah'ın bahsettiği münafık bu adamdı herhalde. Yakaladık casusu. Sabah namazına gelmedi. Düşünürmüş. Abdullah İbni Ömer. Radıyallahu anhuma. Kardeşlerim, başta ben. Başta ben olmak üzere. Acaba İbni Ömer bizden ne kadar şüphelendi çok merak ediyorum. Nüfus kağıdımızda da Müslüman yazıyor üstelik. O dönemde nüfus kağıdı yoktu. Kimlikler dijital ortamda tespit edilemiyordu. Mecbur sabah namazından test ediyorlardı. Aksilik, melekler de aynı sistemi kullanıyor hala. Melekler de dijital ortama geçmediler henüz. İbni Ömer'in bu sözünü unutmayınız. Esetne bihi zan diyor. Biz onun hakkında iyi şey düşünmezdik. Ya öldü? Eyvah kardeş kaybettik. ya da bu adam Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bahsettiği münafıklardandır. Bu sebeple kardeşlerim, 365 günlük bir yılda her sabah namazı kılarak başlattığımız gün şeytanın mağlup olduğu, müminin galip olduğu gündür. Her sabah namazını zayi ettiğimiz gün şeytana mağlup başladığımız gündür. Sidi üzerimizde dolaşıyoruz o gün. Bugün hangi günlerdendir? Takvimin hangi günündeyiz? Herkes için takvim değişik tabi. Herkes bugün hangi gündeyiz sorusunun cevabını bulmak zorunda. Aziz kardeşlerim, sitem için konuşmuyorum. Yüreğimi sizinle paylaşıyorum. Benim de sorunum, filanca hocanın da sorunu, filanca müminin, filanca annenin, filanca babanın sorunu, hepimizin sorunu bu. Zira sabah namazı cihat gibi bir şey olduğundan, böyle yarın kalkayım demekle kalkılır bir şey değil. 1400 senedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi sabah namazına kaldırmak için uğraşıyor. Sabah namazı şöyledir, böyledir, kaçırmayın diyor. Bir hadisinde buyuruyor ki, atlarına binmiş düşmanlar silahlarıyla, mızraklarıyla sizi kovalarken bile sabah namazının iki rekat sünnetini dahi sakın kaçırmayasınız buyuruyor. Kim yüzü gülerek Allah'ın huzuruna çıkmak istiyorsa şu sabah namazının iki rekat sünnetini kaçırmasın buyuruyor. 1400 senedir canımız peygamberimiz sabah namazlı mümin, hicret namazı, sabır namazı mümini olarak bizi yetiştirmek istiyor. İblis ise Adem aleyhisselamdan beri İstanbul'daki filan mümin sabah namazını bari bir gün kaçırsın bir senede diye uğraşıp duruyor iblis. Bugün sabah namazını kaçıranlar iblisin galip gelme nedeni oldular. Bugün sabah namazına ailece kalkanlar da Muhammed aleyhisselamın zaferini kutlayabilirler o sabah namazından sonra. Onun için annelere tavsiyem şudur ki, ailece sabah namazı kılındığı bir gün, ayda bir de olsa, çocuklar, bugünkü kahvaltımızın adı sabah namazı zaferi kahvaltısıdır. Bugün ne istiyorsunuz? Her ne istiyorsanız yiyin, tıka basa yiyin, zaferimiz mübarek olsun. Sabah namazı kıldık, İblis bugün mağlup oldu. Çünkü kıyamet gününde bu galibiyetler, mağlubiyetler üzerinden biz muhasebe edileceğiz. Kaç kere şeytan galip oldu, kaç kere Allah şeriatıyla, namazıyla, cihadıyla bizim evimizde galip oldu. Evet, şeytan ebedi galibiyet alamayacak. Ama o günü galip başlayacak. Bu bir mücadeledir kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun askerleriyiz biz. Ümmeti Muhammediz. Bu büyük mücadelede, bu büyük cihatta hepimiz görevliyiz. Sabah namazı görevlileriyiz. Müezzin uyur, İmam uyur olabilir. Allah uyumuyor ki. Hayyu kayyum Allah. Ezan okunmamış olabilir mahallemizde. Bizim ezanımızı Bilal okuyalı 14 asır oldu. Bizim ezanımız okunmuştur elhamdülillah. Seccademi getirin. Seccadem yoksa çakıl taşı da mı yok? Çamurda kılarım. Belimi bükemeyeceğim gün boynumu büker, namazımı yine kılarım. Sabah namazı hicret namazıdır. Sabah namazı sabır namazıdır. Test namazıdır. Müminlerin başının dikileceğinin işaretidir Allah'ın izniyle. Bunun için kardeşlerim, sabah namazı kampanyamızı desteklemek zorundayız. Herkes arkadaşına tweet atsın, bugün sabah namazına kalkıyoruz oyunlarında ben yokum. 1 milyon salavat kampanyası başlattık. Sen 700 tane alsana. Sen de 300 al, 1000. Böyle herkes ona pazarlasın. İyi be, pazarlamacı dinine döndük. Salavat kampanyası, hatim kampanyası. Niye oynarız bu ibaretlerle Allah aşkına ya? Sabah namazına kalkma kampanyası, ben ona demiyorum. Nefsimizi ve iblisi karşımıza alıp mendeburlar, durun bakayım şöyle. Yok artık sabah uykusu deme kampanyası diyorum ben. Heyecanlı sözler dinleyip mesaj atmak, tweet atmak, festen namaz kampanyası. İyi, namazını da internet kılsın senin bari. Zamanla o da olacak zaten. Oynamak yok dinimizde. Herkes birbirine pazarlıyor. Bana dediler ki kampanya varmış. O da ona diyor kampanya varmış. O da ona. Ona deyince kampanya oluyor zaten. Gene peygamberin sünneti garip ama. Salavat kampanyaların 1000'i 1 lira. Bir de gül gönderdin mi zaten uçtu peygamberin senin. Oynamak yok. Namaz oyun değil. Din eğlence değildir. Kampanya 1. Namaza kalkacak şekilde yatalım arkadaşlar. 6 saat uyumamış bir insan namaza kalkamaz. Dinamit patlaması lazım evde onun kalkması için. Eğer sabah namazı adamıysak kanun 1. Uykumuzu namaza göre ayarlayacağız. Yaz ve kış. 2. Sabah namazı adamıysak eğer akşam yemeklerine dikkat edeceğiz. Yağlı, biberli, pullu, alabora, fakir fukaranın rüyasında görmediği yemekleri akşam yersen sabah namazını senin yerine başkalarına kampanya ile kıldırtırsın. Arkadaşını ararsın namazımı kılsanıza diye. Akşam yemeğini ayarlayacağız sabah namazının hatırı için. 3. Sabah namazı ciddi bir şekilde günahlar yüzünden ertelenir. Ağır günahlarımızdan istiğfar edeceğiz. İstiğfar etmek zorundayız. Günahlar varken kirkomuz o yükü kaldırmıyor. Biraz yükü hafifletelim. Faiz varken gelmez sabah namazı. İkisi bir arada ne yapacak zaten? Kumar, piyango yok. Onlar varken sabah namazı gelmez. Zina sabah namazı yanaşmaz sana. Kalksan da kıldırtmaz seni Allah. Bu ağır tonajlı hataları atacağız. İstihap kapasitemiz rahatlasın. Ve 4. Yardımlaşacağız sabah namazı konusunda. Twitter üzerinden değil ama aile bireyleri olarak birbirimizi kaldıracağız. Apartman sakinleri olarak birbirimizin lambasına bakıp ha bunların lambası yanmadı deyip telefonu çaldıracağız. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker için. Bazen insan olur ki hani kuldan biraz utanıyor. Çünkü Allah mağfiret ediyor, örtüyor da kullar örtmüyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir delikanlıyı sabah namazında görmemiş. Ya filanca çocuğu görmüyorum bugün demiş. İbni Ömer dedi ya, kötü düşünürdük onun hakkında. Demişler ki o fena hasta o çocuk. İyi demiş. Namazdan çıkanlar bu çocuğun evinin önünden geçerken kapısına vurmuşlar. Ömer seni aradı namazda demişler. Çocuk da sırılsıklam hasta gelmiş. Hemen Ömer'i bulmuş camide. Beni mi aradınız demiş. Sen neredesin demiş. Çok fena hastayım demiş. Allah seni çağırdı, hastaydın, gelmedin. Ömer çağırınca geldin ama demiş. Çocuk herhalde hasta ama Emirül Müminin bir şey emredecek herhalde diye atlayıp geldi. Ömer başka Ömer. Aynı Ömer biliyorsunuz 3 gün ağır yaralı bir şekilde yatıyordu. Bir sahabi onu sabah namazı için geldi, uyardı. Ömer, sabah namazı vakti girdi, 3. şehit olacağı gün. Döndü ona dedi ki, namazı olmayanın Müslümanlığı mı olur ki, ne diyorsun sen dedi. Meğer kılmış Ömer sabah namazını. Kan akıyor bağırsaklarından. Sabah namazı ümmetiyiz. Şehit olurken de
1: İslam'ın edebiyatını değil,

pratiğini yapacağız Allah'ın izniyle. Ve kardeşlerim, sabah namazı ümmeti isek 5. kuralımız bellidir bizim. Sabah namazı çevreli dostumuz olacak. Dünürümüz sabah namazı kılan olacak. Ortağımız öyle olacak. Bir parti bizi bir araya toplamasa sakıncası yok. Derneğimiz bizi bir araya toplamasa kıyamet kopmaz. Bizi sabah namazı bir araya toplamadıkça bizim ümmet olmamız çok zor ama. Sabah namazının bir araya getirdiği insanlar o Allah'tan rahmet görüyor, bu görüyor, bu görüyor derken rahmetin yağdığı insanlar olacağız inşallah. Birbirimize rahmet sirayet ettireceğiz. Sabah namazı bizim için önemli. Ve kardeşlerim, bilmem kabul görür mü? Ama geliniz, bir Müslümana Allah sana şifalar versin diye dua ettiğimiz gibi, hayırlı işler olsun, Allah bereketler versin dediğimiz gibi, ne anlama geldiğini bilmiyorum, kimseye de ben söylemiyorum, hayırlı cumalar dediğimiz gibi, yani hayırlı cumanın şerlisi mi olur merak ediyorum da, hayırlı cumalar, böyle hayırlı bir filmde mi duydu millet ne yaptıysa, abdest alana hayrını gör dedikleri gibi, sanki abdestten şer de görünüyormuş gibi, her şey ticaret kafalı tabi, dükkan açıyor hayrını, hayırlı olsun, abdest hayırlı olsun. Geliniz, hiç ayıp değil, birbirimize Allah sabah namazından ayırmasın seni diye dua edelim. Böyle bir dua uyduralım. Herkes istediğini yapıyor nasıl olsa. Birbirimize sabah namazı duası yapalım kardeşlerim. Mesela çocuklarımız için umreye gittik. Bir mübarek gecede oturduk. Cuma günü dua edeceğiz. Niye demeyelim ki ya Rabbi beni sabah namazı kaçırmayan çocukların babası olarak, annesi olarak dirilt. Niye demeyelim? Niye evlendirdiğimiz çocukları yuvalarına koyarken Allah sabah namazı kaçırmadığınız evlerde yaşatsın sizi diye dua etmeyelim? 40 satırlık dua yapmaktan iyi bu. Sabah namazı kılarsalar karı koca o evde, genç balaylarında, demektir ki akşama kadar Allah'la beraber olacaklar. Şeytan nasıl onların boşanma sebebi olur ki? Allah'ın koruduğunu kim ayırabilir? Kim bölebilir? Ve değerli kardeşlerim, bir hadisi şerifi size arz edeceğim. Ondan sonra da çıt etmeyeceğim. Çünkü o hadisten sonra konuşmak edep dışı olur. Siz de o hadisi şerifi benden dinleyin, zihninize yerleştirin. Siz de bir daha bir şey konuşmayın. Kalsın, söz kalsın, söz bitsin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah İbni Mes'ud naklediyor. Abdullah İbni Mes'ud ashab-ı kiramın büyüklerinden, alimlerinden bir söz duymuş Peygamber aleyhisselam'dan. O sözü bize naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir gün, Allah iki mümin kulundan çok mutlu olur. Birincisi, sabah namazı vakti gelince yorganını fırlatıp atan ve namaza giden mümin. Bunu gördü mü Allah, meleklerine buyurur ki kul görün kul. Ama sözüm burada değil. Bu sabah namazını ben 10 dakikadır anlatıyorum zaten. Hadisin ikinci bölümü önemli. Allah iki kulundan hoşlanıyormuş. Biri sabah namazı vakti gelince yorganını fırlatan adam, kadın. Allah meleklerine kulumu görün buyuruyor. Şahidi Allah o anın. Ama Allah Azze ve Celle ikinci bir kulunu da çok hoşlanarak meleklerine gösteriyormuş. O kulu da kim, onu öğreneceğiz. Kimi kime benzettiğini göreceğiz Allah'ın. Bir mümin grup, ordu cihada çıkıyorlar. İkincisi Allah'ın hoşuna giden kulların. Cihada çıkıyorlar. Müminler orada perişan olup mağlup oluyorlar.

kişi kalıyor. O bir kişi de kaçıp gitse kurtulacak. Ama diyor ki, madem ben buraya Allah'ın adına geldim, ordum perişan oldu, geri giden mümin olmayayım ben. Ben de burada ölürsem öleyim diyor. Cihada devam ediyor, parça parça oluyor vücudu. Onu da Allah meleklerine gösteriyor, kulumu görün diyor. Sabah namazında yorganını fırlatanı da koca bir düşman ordusunun önünde tek kaldığı halde İslam'ın şerefini bölmeyeyim diye oradan ayrılmayan mümini de, ikisini de Allah meleklerine gösteriyor. Kulum diyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşler, tarihin bu sabahtan itibaren başladığını söylemek ne kadar gülünç bir şeydir. Dünü olmayan bugünü konuşamayız. Bu mevsim kış mevsimi ise öncesi yazdı bunun. Yazın yokluğunu söylemek, ondan sonraki kışı da yok saymaktır. Kış yoksa bahar da yoktur. Ümmeti Muhammed'in bugünkü mevcut durumunu, iyi veya kötü, güzel veya çirkin, Müslümanlığa ait olan şeyleri bugün başlamış gibi görmek hiçbir şey bilmemektir. Bugün bütün tahribata rağmen bu topraklarda okunan on binlerce ezan, bir günde okunan on binlerce ezan, İslamiyet namına yetişmiş heyecanlı bir nesil, Ramazanından bayramına kadar akşam sabah okunan Kur'an, İslam olarak bugün gelinmiş bulunan nokta bu sabah 7'den itibaren başlamış değildir. Bunu iddia edemez hiç kimse. Geçen sene de başlamadı. Bir gencin kendisiyle ilgili başlangıcı doğumundan itibaren başlatması bile yanlıştır.

Ben insan olarak hayatımı anlatacaksam en azından annemin babamın nikahlanmasından başlamam lazım. Daha da geri giderim. Bugün Müslümanlar olarak elhamdülillah hala çöken komünizmden daha büyük tehlike görülecek noktadayız. Elhamdülillah. Gücü olmayan bir şey tehlike görülmez. Allah'a hamdolsun. Bütün sıkıntılara rağmen, dertlere rağmen ortada inkar edilemez bir gerçek var. Yahudinin tankları gençliğinden beri felç yaşamış bir ihtiyarı bile ezemedi, Allah'a hamdolsun. 19 sene Allahu Ekber diye ezan okumak yasaklandı. Ezanın sesini gür yapmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Elif cüzüne tutan hapse atıldı. Kur'an bu ülkede basmaya yetiştirilemez bir kitap oldu. 2005 yılında İstanbul'da Kur'an-ı Kerim kara borsaya düşecek hale geldi. Yayın evleri istedikleri fiyattan sattılar. Hala futbolcuların putlaştırıldığı bir dönemde bile Muhammed ismi, Ali ismi, Ömer ismi, Osman ismi en meşhur futbolcunun isminden daha fazla çocuklara veriliyor. İslam yükseliştedir, Allah'a hamdolsun. Sıkıntısız bir dönemi zaten yoktu İslam'ın. Sıkıntıdan şikayet etmiyoruz. Biraz önce okunan ayetlerde Allah-u Teala baştan söylüyor. Sizi malınızla, çocuklarınızla, tahılla, meyvelerle sınayacağız diyor. Yok öyle şey. Canınızda da sınayacağız. Bugün gelinen nokta Allah'ın izniyle muhteşem bir noktadır. Kanuni'nin Viyana kapılarından geri geldiği günden sonra bugün gelinen nokta, tekrar ediyorum, Kanuni'nin Viyana'ya gittiği yıldan çok daha yüksektir. Çünkü Kanuni duraklama dönemidir. Bugün İslam yükseliştedir, Allah'a hamdolsun. Artık İslam'ın yükselişini tanklarıyla ve diğer kalemli silahlarıyla önleyemeyeceklerini anladıkları için İslam'la barışık bir odada yaşayalım diye teklif etmek zorunda kaldılar. Küfür komünizmiyle, kapitalizmiyle, faşizmiyle İslam'ı yok edemediği için münafıklığa tevessül etmek zorunda kalmıştır. İkiyüzlülük yapma ihtiyacı hisseden mağlubiyetini kabul etmiştir. İslam'ın önünde İslam da cicidir, micidir demek zorunda kalıyorlarsa bu yakın geleceklerini, belki 50 sene sonra da olsa geleceklerini gördükleri içindir. Ancak kardeşler, İslam ve Müslümanlar bu yükseliş gününe gelinceye kadar bir hazıra konmadılar. Konuşması bile bugün yürekleri ürpetecek büyük bir acılı dönem geçirildi. Müslümanların Osmanlı Devleti'ni kaybetmesinden sonra, Osmanlı Hilafet Devleti'nin çökmesinden sonra yaşanan fetret dönemi, ki hala o fetret döneminin farklı boyutlarını şu anda yaşıyoruz. O fetret dönemi Müslümanların maddeyle, rakamla ölçülemeyecek kadar ağır bedeller ödedikleri bir dönemdir. Evinde sadece elif cüzü bulunduğu için zincirlenip götürüldükten sonra 30 sene 40 sene bulunmayan binlerce insan var. Selamun aleyküm Arapça dediği için, kendi balkonunda Allahu Ekber diyerek ezan okuduğu için imha edilmiş aileler var. Eğer o zamanki bu zulmü yapanlar bugün Irak'ı kana bulayanların elindeki silaha sahip olsalar bir nesli kökten imha etmişlerdi herhalde. Allah'tan öyle imkanları yoktu da zulüm 1000 kişiyle, 10.000 kişiyle, 20.000 kişiyle yarıda kaldı.

Ya beceremediler, Allah becerttirmedi. Biz fetret dönemimizde, yani kopukluk dönemimizde Müslümanlar olarak bugünkü Irak'ın şu kadarı bu kadarı demem zor olan büyük bir zulüm dönemi.

edebilir diye zannedilenlerin bile kaldırıldığı bir dönem geçirdik. Bugün İslam'ın bu ayağa kalkmış gibi duran, arzu ettiğimiz gibi olmasa bile, Allah'ın murad ettiği gibi olmasa bile, yaklaşık olarak bir huzur veren, en azından küfrü ürkütecek kadar olan bu İslami yükselişi bedava bulmadığımız gibi, ödediğimiz bedeller, Müslümanlar olarak ödediğimiz bedeller de 3-5 ile ölçülecek bedeller değildir kardeşler. Müthiş bir dönem geçirilmiştir. İnsanların Firavun dönemi gibi hanımlarıyla baş başa kalmaya korktukları dönem geçirilmiştir. Firavun dönemi gibi kimsenin kimseye merhamet etmeye cesaret edemediği dönemler geçirilmiştir. Bir de bunun yanında onların bu vahşi, Allah'ın rahmetinden uzak ve lanete müstahak tutumları yüzünden, bereket de kalktı yeryüzünden, insanlar silah ve kurumuş toprakla baş başa kaldılar. Bereketsiz, hayvanların bile yiyecek ot bulamadıkları bir kıtlık dönemi geçirildi. 1950'den sonra Müslümanların feryadı figanı ile arşa yükselen ve gayretullahı harekete getiren dualarıyla Adnan Menderes'in başkanlığında bir yeni dönem başlatıldı. Toprakta ot vermeye başladı bu sefer. Denizlerden hamsi istavrit çıkmaya başladı. 1950'ye kadar oltasını atan denizden bir istavrit bile çıkaramadığı kıtlık yılları geçirildi. Herkes anladı ki bu Allah'ın kitabına ve Kur'an'a yapılan, ezana yapılan ve İslam'ın mukaddesatına yapılan bu saldırıları Allah cezalandırıyor. Bu işlemi yapanlar, bu cürete tevessül edenler yönetimden uzaklaşınca Allah-u Teala toprağa da bereket verdi, denizlere de bolluk verdi. İnsanlar su gördüler, ekmek gördüler. Birbirlerine selam verip ziyaret edecek, çocuklarına bir don gömlek alacak kadar bir rahatlık gördüler. Bu ülkede arkadaşlar ezanın okutulmadığı, Allahu Ekber demenin yasak olduğu yıllarda insanlar cenazelerini gömecek kefen bile bulamadılar. Yaşlı insanların entarileri, gömlekleri kefen yapıldı ihtiyarlara, ölen insanlara. Böyle bir kıtlık, böyle bir afet dönemi hem Allah'ın rahmetinden uzak hem de Allah'ın dinine düşmanlığı olan bir nesil yüzünden, bir kadro yüzünden Allah-u Teala insanlara rahmetini uzak tuttu. Toprak bile cimrileşti, deniz bile kurudu. Böyle bir dönem geçirildi. Bu dönem kardeşler, elhamdülillah son yıllarda yazılır konuşulur olmaya başlandı. Bir zamanlar böyle bir dönemi konuşmak bile suçtu. Şimdi bu dönemin faillerinin hayranları bile evet öyle bir şeyler oldu demek zorunda kaldılar. Kardeşler, o döneme ait ümmeti Muhammed'in acıklı hatıralarından biri de Muhammed Atıf Hoca Efendi'dir. Rahmetullahi aleyh. Meclisimize bereket gelsin. İnşallah şehadetinin bereketi, feyzi üzerimizde bulunsun diye bugün geçmişimize sahip çıkmak ve ümmet adına ipte, daracıkta sallandırılanların hatırasına saygı göstermek bakımından bugünkü sohbetimizi İskilipli Muhammed Atıf Hoca Efendi'nin adı üzerinden yapacağız. Biraz sonra da söyleyeceğim arkadaşlar. İskilipli Atıf Hoca Efendi, İskilip'in bir köyünde doğup İstanbul'a gelmiş ve artık onu imha etmezlerse yeni dönem kurulamaz denecek çapta birisi değil aslında. Yüzlerce kitap yazmış birisi değil. Yazdığı kitap Seyyid Kutub'un Yoldaki işaretlerinin onda biri gücünde tesirli bir kitapta değil. Sünen-i Ebu Davud'daki bir hadisi şerifin 32 sayfalık şerhini yapmış. Herhangi bir mesela 30 Aralık'tan önceki Cuma hutbesinde Diyanet'in hazırlattığı Diyanet hutbesinde o hadis-i şerifin açıklaması vardı. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeylerdi. İskilipli Atıf Hoca Efendi rahmetullahi aleyh
büyük bir adam, büyük bir deha.

bulunmaz, yarın muhakkak devrim yapar denecek bir adam değildi. Bunu net bilmemiz lazım. Ancak 50 yaşlarında bir hoca efendi İstanbul'da yıldızı parlıyor, etrafında feyizli dersler oluyor, asacak ve geride kalan Müslümanlara ders verecek çapta asılması işe yarayacak bir adam bulamadıkları için İskilipli Atif Hoca'yı astılar. Bu da neyi gösteriyor? İskilipli Atif Hoca suçlu olduğu için asılmadı. Onların kanununa göre bile, hani bize göre zaten masum, ama asanların kanununa göre bile suçlu olduğu için asılmadı. Ders vermek için asıldı. İri postlu, işe yarar bir onu buldular. Dolayısıyla İskilipli Atıf'ın asıldığı dar ağacında İslam vardı. İskilipli Atıf Hoca değil. Cinayet onun itikadı üzerinden yapıldı. Savcı, o mahkemenin savcısı, bunu cezalandıralım diye getirdiği suçluya 3 yıl kürek cezası uygun görüyorum demiş hakime. Savcı. İddia makamı o zaten. Ama hakim 3 yıl kürek cezası verelim diye savcının istekte bulunduğu sanığa idam cezası veriyor. Bu nedenle İskilipli Atif Hoca Efendi filan kanuna muhalefetten değil, bize gelinceye kadar aman sesini çıkarma diye hocalara nasihat edilsin diye asıldı. Gözdağıydı bu. Ürkütmeydi. Bunun için 3 tane Müslüman Kur'an okumak üzere bile onlarca yıl bir araya gelemediler. Sadece İskilipli Atif Hoca'ya verilmedi bu gözdağı, ama büyük çapta, ses getirecek çapta İskilipli Atif Hoca Efendi vardı rahmetullahi aleyh. Biraz sonra göreceğiz. Ne İskilipli delikanlılar gitti. Ne zulümler yapıldı. 100 kişi 500 kişi değil ki. Ve İskilipli Atif Hoca Efendi'nin rahmetullahi aleyh Necip Fazıl'ın Son Devrin Din Mazlumları isimli kitabına kadar bu topraklarda asılmış olduğundan da bir Allah kulunun haberi olmadı. 1926'da asıldı. Necip Fazıl 70'te Son Devrin Din Mazlumlarını yazdı. Bir 30 yıla yakın zaman Müslümanlar adını bile anamadılar İskilipli Atif Hoca'nın. Çünkü İskilipli Atif Hoca hilafet mekanizmasından, yani Müslümanların birliğini temsil eden hilafet mekanizmasından ayakta kalmış tek insandı. Onun imha edilmesiyle beraber İslam'ı temsil gücü olan herhangi bir fakih, alim, kari, bir Allah kulu da ayakta kalmamış olacaktı. Nitekim bırakmadılar da. İskilipli Atif Hoca'nın talebeleri de dahil, onunla beraber ders okumuş insanlar da dahil, gidip de ya bu adamı niye asıyorsunuz demeye cesaret edemedikleri gibi aynı mahkemeye şahit olarak çağrıldıklarında biz ehli tarikız zaten, bu adam İbn-i Teymiyeci dediler. Ehli tarik olduklarını söyleyerek, yani hiç alakamız yok bu adamla, biz uzaktan duruyoruz dediler. Hoca Efendi'yi rahmetullahi aleyh İslam adına kurban olarak seçildiği gün, İslam'ın ekmeğini yiyen, Müslümanlardan zekat maaşları alarak ayakta duran hocalar bile desteklemediler. Ama İskilipli Atıf ne zaman büyüdü biliyor musunuz? Ya özür dilerim, ben ne bileyim bunun suç olduğunu deseydi dışarı salınacaktı. Ben özürlük bir iş yapmadım, Allah'ın şeriatını yazdım dedi. O gün kıyamete kadar ümmeti Muhammed Allah yolunda öldürülenlere şehit demeyin diye ayet okudukça bir delikanlı İskilipli'yi hatırlayacak hale geldi. Nasıl Seyyid Kutub'a bir özür dile, basın görsün senin özür dilediğini, asmayalım seni dediklerinde, bir mümin bir münafıktan özür dilemez diyerek kıyamete kadar müminlerin gönlüne girdi. Aynı şeyi İskilipli Atif Hoca ondan 30 sene önce yaptı. Rahmetullahi aleyh. Bugün arkadaşlar bir gerçeği artık zihnimize yerleştirmemiz lazım. İskilipli Muhammed Atif Hoca Efendi bir kitap yazdı. Bu kitap şapka kanununa aykırıydı. Bunun için asılmadı. Onlar da biliyorlardı ki böyle bir suç yok. 32 sayfalık bir kitap. Şu elinizdeki broşür katlasanız 28 sayfa yapar zaten. 32 sayfalık bir kitap. Şu elinizdeki broşür kadar iddia edilen kitap.

İçerisinde 20'ye yakın hadis-i şerif var zaten. Besmelesi, hamdelesi derken bütünü 4 satırlık bir yazıya takıldılar. Kanun çıkmadan 1,5 sene önce yazılmış bir kitap. Yazılırken o zamanki Maarif Bakanlığı'ndan izin alınmış. İstanbul Valiliği bu kitabı değerli yazdınız diye ödül vermiş. Böyle bir kitap için devletin, ama bahsettiğim, yani bu kitap çıktığın zaman hilafet değil, yine Cumhuriyet dönemindeki bakanlık ödül vermiş buna. Cumhuriyet valisi bu kitaba ödül vermiş. Böyle bir kitaptan dolayı bir hoca efendi asılması söz konusu olmaz. İskilipli Atıf asılmadı. Fıkıh ilminin son halkasını astılar. Böylece Fransa'nın medeni hukukuna geçiş kolaylaştırıldı. Çünkü İskilipli Atıf belli başlı konularla ilgileniyordu. Bunlardan bir tanesi alkol yaygınlaşması, öbürü tesettür, öbürü batı taklitçiliği. O zamanki adıyla Frank taklitçiliği. Dikkat edin, bugün de ümmetin önündeki engeller bunlar. Batı taklitçiliği, tesettür, kadınların tesettürü ve içki, alkol. Hoca Efendi'nin yazdığı kitapların temelinde bunlar var. Bu konularla ilgilenmiş. Hoca Efendi kökten toplumcu bir adam. Toplumuyla uğraşıyor. Kaliteli bir isim seçtiler. O ismin etrafında fırtınalar koparttılar. Bir Hoca Efendi hayatında bir karınca ezmemiş. Nazik, enderun kaliteli bir insan zincirlerle bağlanıp Giresun'a gönderildi. Kelepçelenip İstanbul'a geri getirildi. Kelepçelenip Ankara'ya gönderildi. Mahkemeler aylarca sürdü. Nedir itham ettikleri? Savcı da bilmez, hakim de bilmez, sonunda idam edilsin dediler. Biz bugün Müslümanlar olarak İskilipli Atıf değil aradığımız. Biz bugün ipe götürülen dinimizi istiyoruz. Fıkhımızı istiyoruz. Adı eğer Atıf hocaysa ayağının altında paspasız. Atıf değil de Mehmet olsaydı gene razıydık. İster Ali olsun, ister Atıf olsun. Onlar neyi kovalıyorlar idiyseler biz de onu arıyoruz. Onlar İskilip'in Toya köyünden gelmiş bir hocayı aramıyorlardı. Bir daha kimsenin ses çıkaramayacağı ders olmaya uygun bir kelle arıyorlardı. O bu zata rastladı rahmetullahi aleyh. Arkadaşlar, bu facia üzerine çok da hoş olmayacak bir şey söylemek istiyorum. Eğer biz bugün İskilipli Atıf hocayı bir Irak olayı kadar, bir trafik kazası kadar gündemimize alamıyorsak, yeni nesil olarak bunu unuttuysak ve bizden sonrakileri unutturduysak, içimde bir ses bana diyor ki o gün uyduruk İstiklal Mahkemelerinde ipe götürülen Atıf Hoca Efendi'nin üzerindeki cinayet kadar ağır bir cinayet bugün İslam'a dava olarak sahip olanların onu unutmuş olmalarıdır. Bu tarihimizden Hazreti Ebubekir'i silmek gibi bir olaydır. Halid İbni Velid'i görmemek gibidir. Sümeyye'yi hatırlamamak gibidir. Bugünlere biz bedava mı geldik? İskilipli rahmetullahi aleyh bir bedel ödedi. Eğer mahkemede ona affedersiniz, ben ne bileyim, ben aslında hep herkesten daha, ben de ehli tarikim, ben de istemiyorum, ben de batıcıyım dedirtebilselerdi. Onlar da biliyorlar ki İslamiyet en az 30 sene geç başlayacaktı yükseliş sürecine. Çünkü ondan daha alim insanlar ne dal kavukluklar yaptı o mahkemede. Tanımam etmem bilmem, tövbeler olsun, bununla ne işim var hakim efendi dedirttiler alimlere. Bakanlar kurulu karar çıkarmadan Diyanet'ten istedikleri kararları çıkarttırdılar. Ta Ömer Nasuhi Bilmen'e kadar rahmetullahi aleyh. Ömer Nasuhi Bilmen koltukta sizin olsun, bana fıkhımı bırakın deyip istifa edince baktılar ki alimlerin de delikanlıları varmış. O zaman anladılar daha işi. Yani bugün İskilipli Hoca Efendi'nin tıpkı Seyyid Kutup gibi ben Allah'ın dini için yaptığım işten özür dilemem diye tavır sergilemesi, kahvaltıya gider gibi, cuma namazına gider gibi idam sehpasına gidişi, ki o zamanki solcu takılanlardan birisinin sonraki hatıratında

peki dişini seyre dişini anlatıyor. Dudakları kıpırdıyor, normal yürüyordu diyor giderken diyor. Sadece dua ediyor. Son isteğin var mı dediklerinde de mahşer yerinde buluşacağız demiş.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: İskilipli rahmetullahi aleyh bir bedel ödedi. Eğer mahkemede ona affedersiniz, ben ne bileyim, ben aslında hep herkesten daha, ben de ehli tarikim, ben de istemiyorum, ben de batıcıyım dedirtebilselerdi, onlar da biliyorlar ki İslamiyet en az 30 sene geç başlayacaktı yükseliş sürecine. Çünkü ondan daha alim insanlar ne dal kavukluklar yaptı o mahkemede. Tanımam etmem bilmem, tövbeler olsun, bununla ne işim var hakim efendi dedirttiler alimlere. Bakanlar kurulu karar çıkarmadan Diyanet'ten istedikleri kararları çıkarttırdılar. Ta Ömer Nasuhi Bilmen'e kadar rahmetullahi aleyh. Ömer Nasuhi Bilmen koltukta sizin olsun, bana fıkhımı bırakın deyip istifa edince baktılar ki alimlerin de delikanlıları varmış. O zaman anladılar daha işi. Yani bugün İskilipli Hoca Efendi'nin tıpkı Seyyid Kutup gibi ben Allah'ın dini için yaptığım işten özür dilemem diye tavır sergilemesi, kahvaltıya gider gibi, cuma namazına gider gibi idam sehpasına gidişi, ki o zamanki solcu takılanlardan birisinin sonraki hatıratında ipeki dişini seyredişini anlatıyor. Dudakları kıpırdıyor, normal yürüyordu diyor giderken diyor. Sadece dua ediyor. Son isteğin var mı dediklerinde de mahşer yerinde buluşacağız demiş. Ve öyle gitmiş. Delikanlı gidiş. 85 yaşında bir ihtiyar da değil. Hayatının baharında sayılacak, en verimli olacak yıllarında. Bugün İslamiyet eğer dik duruyorsa elhamdülillah, yeryüzünün her yerinde Allahu Ekber sesi artık bir daha susturulamayacak kadar yükseldiyse, bu en az 30 sene erken başladıysa bu yükseliş, oradaki dik duruştan dolayıdır. Çünkü o da emsalleri gibi eğilip bükülseydi, hem biz onu bugün hatırlamayacaktık, hem de aha hocalar da böyle demeye gelen yükseliş yapacaklardı, inatlaşacaklardı. Ne yazık ki şapka kanunu diye ortaya çıkardıkları illette Erzurum'un köylerinde gösterilen tepkiyi medreselerde göstermediler İstanbul'da insanlar. Bir İstiklal Mahkemesi dedikleri mahkeme bir asıştı 30 kişi 40 kişi astı. Erzurum'u susturdu. Rize'ye gitti. Rize'yi 3 gün 4 gün salladılar. Ama o Rize'de, Maraş'ta ve Erzurum'daki, Sivas'taki delikanlı tavırları İstanbul'da Müslümanların zekatlarını yiyen hocalar göstermediler. O yüzden İskilipli hoca hocalığın efendisidir. Hocalığın yüz akıdır, Allah ondan razı olsun. Alimliğin yüz akıdır. Onun için biz bugün o faciaya, o cinayete kurban olarak Atıf Hoca'yı seçenler gibi bugün Atıf Hoca'yı unutmak isteyenleri de suçlu görmek zorundayız. Atıf Hoca'yı unutmuş olmamız demek veya olağan olaylardan bir trafik kazasında ölmüş bir hoca efendi gibi görmemiz demek, bizim geçmişimizi ve bugünlere nasıl geldiğimizi görmezden gelmemiz demektir. Hayır, bu bir saygısızlıktır. İlme, şehadete ve ümmet için ayakta durma yürekliliğine karşı saygısızlıktır. Elbette Atıf Hoca Efendi ile beraber konuşulacak çok şey var arkadaşlar. Ama buradan en önemli, bizi, beni rahatsız eden şeylerden birisini özellikle zikredeceğim. Dedim ya, rahmetli Necip Fazıl'a kadar Atıf Hoca diye kalemine mürekkep akıtan kimse olmadı. Necip Fazıl deli dolu İslam'a adanmış bir ömrü vardı. Ne cesaret, ne delilik yazdı. Kim bilir ona niceleri demiştir, yapma Necip Bey ya, böyle başımıza bela çıkarma şimdi bu konuda.

Onun zamanı değil demişlerdir. O zaman da zamanı değildi bu konuların. Şimdi de zamanı değil aslında. Hiç zaman, hiçbir zaman zamanı değil. Çünkü asanlar hiçbir zaman Atif Hoca konuşulsun istemediler. Mahkeme tutanağı bile bırakmadılar gerilerinde. Necip Fazıl çıktı. Son devrin din mazlumları diye bir kitabı vardır. Said Nursi'den Atif Hoca Efendi ve benzeri Allah'ın davasını bu geçtiğimiz asrın başlarında ayakta tutmaya çalışan ümmetin büyüklerine ait yazdığı bir kitap vardı. Tarihi bir kitap değil, belgesel bir kitaptı diye. Ondan bundan duyduğu şeyleri toparlamış. Daha sonra da burada Hoca Efendi'nin şefaatine kıyamet günü vesile olsun diye özellikle Sadık Albayrak abimizi de anmak zorundayız. O da Atif Hoca Efendi'yi 75'li yıllardan sonra Necip Fazıl'ın açtığı çığırdan sonra o da gerçekten yani Atif Hoca Efendi'yi aldı kaldırdı götürdü. Onu da bizi de Allah şefaatine nail eylesin. Burada çok önemli bir puf noktasına değineceğim arkadaşlar. Şimdi geçen hafta gençlere dedim ki yeni sohbet konumuzun başlığını savunmasını yırtan şehit olarak yazın anons edin dedim. Savunmasını yırtan şehit. O başlığı bu binaya astık. İnternette de onu ilan ettik. Zaten savunmasını yırtan dedin mi internete tık yapıyorsun karşına Atif Hoca çıkıyor. Savunmasını yırtmakla meşhur olmuş. Bu olayı Necip Fazıl rahmetullahi aleyh o sözünü ettiğim kitapta anlatıyor. Ve bunu belgeleyemiyor aslında. Birinden duymuş böyle bir hikaye var. Aslı astarı ne kadar var yok onu bilmiyoruz. Olay şöyle. Hoca Efendi'nin yarın idam günü. Bugün mahkemesi için müdafaa hazırlaması lazım. O akşam müdafaasını yazarken hapishanede uyukluyor. Uyuklayınca Efendimiz Aleyhisselam rüyasında görüyor. Hazreti Osman'ın gördüğü bir rüyadır bu. O da görüyor. Diyor ki Efendimiz ona ne müdafaa hazırlayıp duruyorsun? Ya bize geleceksin nasıl olsa gibi işte. Bu özeti bu olan bir rüya görüyor. O da uyanıp yırtıyor savunmasını. Şimdi İskilip'le Atif diye sorayım. 100 kişinin 99'unun cevabı budur. Savunmasını yırttı Allah razı olsun. İşte benim de yırtıldığım nokta budur. Kardeşim bu adam savunmasını yırtsa ne olur yırtmasa olur. Ne için astılar bunu? Bu daha büyük bir konu. Savunmasını yırtmak duygusal bir olay. Vay be nasıl yırttık kağıtları. Yırtmadı diyelim savunmasını. Hatırası kıyamete kadar yaşatılması gereken bir mümin değil mi bu? Onun ne için idam edildiği, niye kurban seçildiği yeterli bir sevgi unsuru değil mi? İlla bir duygusallık olacak bir yerde. Hayır kardeşim, o zatın asıldığı sehpa kıyamete kadar çiçek açacak ağaç parçaları olması lazım. O değil mi İslam'ın önü kesilsin diye İslam adına kurban seçildi. Her Müslüman kıyamete kadar bunu hatırlıyor olması lazım. Maalesef böyle bir duygusal, işte bilhassa yaşlıların, böyle rikkat ehli insanların özellikle Allah Allah demek evliyadanmış. Şehadetten büyük evliyalık mı var ya? Seni hilafet adına, İslam adına, Allah'ın dinine sahip çıktığın için asıyoruz diye Yasir'in cinsinden olmayı hak etmiş bir Müslüman evliya olsa ne olacak ya? Evliyalık, hangi evliyalık şehadetten değerli? Şehitlikten daha garanti bir velilik var mı? Rüyasında Peygamber Aleyhisselam'ı görmüş. Ne rüyası kardeşim? Gün ortası şehadetini gördük biz bunun. Sen rüyadan bahsediyorsun. Bu bakış tarzını bu davaya uyarladığımızda kaybeden biz oluyoruz. Lan hep rüya görenlerimi hürmetle anacağız. Diyelim hiç rüya görmedi. Bizim işimiz rüyaya düşmemeli. Ortada 1000 rüyadan daha değerli. Güneş kadar parlak bir gerçek var. Ümmeti Muhammed'in kurbanı bu. Bu ümmetin kurbanı kardeşim. Rüya görseydi ne olacaktı? Görmedi rüya diyelim. Yani Necip Fazıl onu kimden duyduğunu bilmiyoruz. Çünkü o kitapta ben şuradan duydum demek zorunda değil. Zaten onu yazdıktan sonra kaç sene hapis yattı o kitaptan dolayı. Yani Necip Fazıl'ın yani bir de kaynak bulacak hali yoktu bize. Allah razı olsun. Doğru veya eğri önemli değil. O olayı irdelemiyorum ben. O rüyayı nasıl gördü onu irdelemiyorum. Neden kurban seçilmiş olmasını gönüllerimizde taht kurması için yeterli görmüyoruz. Bu bakış tarzı hatalı. Hayır, İskilipli Hoca Efendi öbür tarafın kurban adayı olduğu için, kurban olarak onu seçtikleri için biz

Hoca Efendi'yi bağrımıza basarız. Ama kardeşler, Hoca Efendi asıldıktan sonra bir kızı bir hanımı kaldı. Kimse onları bağrına basmadı. Gittiler, köylerinde bile duramadılar. Biliyor musunuz, Hoca Efendi'nin kabri bile yok hala. Var da otopark olarak kullanılıyor şimdi. 1954'te burası otopark yapılacak filan diye ilan edilmiş, bir askeri mezarlığa koymuşlar onu o zaman. Herkes ölüsünün cesedini almış oradan, başka bir mezarlığa götürmüşler. Hoca Efendi'nin mezarına bile sahip çıkan olmamış. Bu da benim içime öyle bir his veriyor ki, demek ki Subhanallah, %100 şehitmiş bu ya. Mezarına bile sahip çıkamamışız da gördüğü rüyayla ilgileniyorsun sen. Hoca Efendi garip. Akrabalarının bile tırnakları sökülmüş o idam edildikten sonra, bir daha hakkını hukukunu aramasınlar diye. O tırnakları sökülmüş insanlar da gidip o kabri bile bir daha karıştıramadılar. Allah ondan razı olsun. Mahkeme sürecinde, uyduruk mahkeme tabii, mahkeme diye bir şey yok ortada. Ne sarıklı hoca efendiler, bununla görüşmeye bile yanaşmamışlar, ne olur ne olmaz, tehlikeli adam diye. Ama arkadaşlar, Allah'ın her işinde bir hikmet var. Demek ki ona o zamanki Diyanet Başkanı filan kim, Atıf Efendi merak etme hep seninle ilgileniriz dese, o da kim bilir başını buşunu eğecek, orada hakimlere filan yağ yakacak, şehadetinin değeri gidecekti. Sonra gene asacaklardı onu, çünkü kafaya kurt bir defa kuzuyu yemeye karar vermiş. İster özür dile, ister elini öp, ister ayağını öp, seni yiyecek kurt. Bu hiç olmasın, hiçbir zillete düşmeden delikanlı bir tavırla kelime-i şehadet okuyarak ve son sözü sorulduğunda bu zalimlerle mahşer yerinde buluşmak mukadderdir demiş. Randevuya inanıyor. Randevu yerinde görüşeceğiz. Kelime-i şehadeti okuyup Rabbine teslim etmiş onu. Kardeşler, Hoca Efendi İskilip'li Atıf Hoca Efendi rahmetullahi aleyh bu ümmetin geçmişinde en az Yasir kadar, Sümeyye kadar, Hamza kadar, bunların ayarında biri olmasa bile, vakıa açısından Hamza'nın ciğerinin parçalanışındaki mantık Kel Ali'nin kafasında vardı. Kel Ali Vahşi'den daha vahşiydi. Vahşi sonra iman etti, ümmeti Muhammed'e en büyük hizmetlerden birini yaparak öldü gitti, şehit olarak öldü. Kel Ali'ye çıldırmaktan başka bir şey düşmedi, geberdi gitti, çıldırarak geberdi. Kel Ali'yi, onu görevlendirenlerden mahkeme, adliye tutanaklarına varıncaya kadar bir Allah kulunun andığı yok. Ben şehitlik kelimesi aklıma veya gözüme takıldıkça Atıf Hoca'yı hatırlamadığım bir günü sayamıyorum. Elhamdülillah. Biz kardeşler, Atıf Hoca Efendi'yi bir sembol olarak görmek zorundayız. Bu İslam'ın hilafetinin, birliğinin, beraberliğinin kaldırıldığı, yeni bir sistemin, yeni bir düzenin kurulduğu dönemde eskinin kökünü kesmek için vurulmuş, koparılmış bir kafadır. Bizim gözümüzde bu açıdan değerli. Şimdi elhamdülillah öyle bir döneme geldik. Allah'ın izniyle gün olacak. Menderes'i asanlar daha sonra devlet olarak özür diledikleri gibi, Allah'ın izni ve lütfuyla biz Atıf Hoca Efendi'nin şahsiyeti maneviyesine sahip çıktığımız sürece, inşallah bir gün devlet özrüyle Atıf Hoca Efendi'nin kabri de bulunacak, adı da ihya edilecektir inşallah. Dileriz Allah o günü görüp yüzümüzün güldüğünü de hissetmeyi bize nasip eder İnşallah. Burada kardeşler çok önemli bir husus daha özellikle zikretmek istiyorum. Atıf Hoca Efendi başta söylediğim gibi çok derin ilimleri olan birisi değil. Mesela Ali Haydar Efendi vardır. Bugünkü İsmail Ağa Şeyhi, Allah sıhhatini ziyade eylesin, Mahmut Hoca Efendi'nin şeyhi olan ve Ahıska asıllı, yani Osmanlı topraklarına girmiş çıkmış en ağır alimlerden sırayla sayacak olsak ilk beşe rahat girer. Yani 1000 yıllık Osmanlı Selçuklu ilim dünyasının çok rahat ilk onunda oturacak birisi. Mesela Ali Haydar Efendi ve Atıf Hoca Efendi bir arada anılacak olsa, Atıf Hoca Efendi onun talebesi olacak düzeyde değil. Ali Haydar Efendi de İstiklal mahkemelerine girdi çıktı. 4 defa idamla yargılandı. Allah lütfetti, onu kurtardı. Ama Emin Saraç Hoca Efendi'den özellikle

dinlediğim bir hatırayı size nakledeceğim. Emin Saraç Hoca Efendi, Alaeddin Hoca Efendi'nin talebesi, onun fıkıh talebesi. O özellikle hapishane hatıralarından çok söz etmiş. Beraber bulundular bu soruşturma sürecinde. O kadar yani huzurumuz kaçar bu gece. Ben hocamdan dinlediğim şeyleri, çektikleri, hocaların çektiği işkenceleri size anlatsam, yani bu gece huzurlu uyuyamazsınız arkadaşlar. Irak'taki hapishane, Guatemala'da falan olur şeyler değil onlar. En basit Emin Saraç Hoca Efendi'nden duyduğum, ki o da hocasından, yani bu olayı yaşayandan duyduğu şey, en basiti 3 ay bir odada bunları tutuyorlar. 10 tane, her biri İmam-ı Azam ayarında, o çağda büyük bir alim, Alaeddin Efendi, Atıf Hoca Efendi, bunları bir odada tutuyorlar ve tek bir gaz yağı tenekesi veriyorlar, abdestinizi bunun içine bozacaksınız diyorlar. Ve 10 metrekare bir odada 6 kişi kalıyorlar. Aylarca insan pisliğinin bir tenekede durduğunu düşünün. Ve sen hayatında çocuklarının önünde bile paçalarını sıvamamış edepli bir alimsin. Senin gibi 4 tane 5 tane dev bir adamın önünde abdest bozuyorsun. Bunu bilerek böyle yapıyorlar. Teneke olmadığından değil, tuvalete götürmeyeceklerinden değil. Bir alim en çok nereden rahatsız olur? Necasetten rahatsız olur. En çok nereden? 10 metrekare odada 6 tane insan. Tuvalet yapacaksın, hadi teneke doldu boşaldı neyse, ulan nasıl, nereye dönecek insanlar? Şalvarını nasıl çıkaracaksın, cübbeni nasıl çıkaracaksın? Adamlar en can damarı neyse bir alemin oradan vurmuşlar. Ben bunu, olayı yaşayan birisi Emin Saraç Hoca Efendi'ye anlattı, ben ondan hatıralarından dinledim. Alaeddin Efendi Hazretleri, Allah şefaatin ermeği nail eylesin, bu ümmetin bugüne kadar İslamiyet'i yaşatmasına vesile olan 3-5 insandan bir tanesi, ilmiyle, takvasıyla, zühdüyle, rahmetullahi aleyh. Hoca Efendi'nin diyor ki kendisi, biz diyor becerdik, sıyrıldık mahkemelerden ama diyor kazanan Atıf oldu diyor. Kazanan Atıf oldu diyor. O zaman yani bu Atıf ne direniyor böyle filan gibi diyesi geliyormuş. Ki yani işte tamam, sen de diyor ki dikkatten kaçtı filan vesaire. Atıf Hoca Efendi'nin dik duruşunu ömrünün sonuna kadar hayran olmuş. O da onun yetişmesine vesile oluyor. Yani Atıf Hoca Efendi öyle biri ki kendinden büyük alimlere ömrünün sonuna kadar ders olmuş. İbret olmuş. Allah ondan razı olsun. Her halükarda kardeşler, biz bizden önce hata edenleri de dahil Allah için ayakta duran, ümmeti Muhammed'in şerefini korumak için kendi canını feda edenlere hürmetimizi ölünceye kadar canlı tutmamız lazım. Şefaatlerini umarız Allah'tan. Bizim nasıl geldiğimiz belki belli ama nasıl gideceğimiz belli değil. Arkadaşlar, bir müftü, bir hoca efendi 30 sene 40 sene bir yerde imamlık yapıyor. Çapulcu bir kaymakam geliyor veya işte birisi geliyor. Ona bir şeyi, kafayı takıyor. Bunu sürün buradan diyor. Ay ne yağdanlıklar göreceksin. Ne yalvarmalar. İşte aslında şöyle siyasileri araya koy, müdürleri araya koy. Ben bulunduğu camiden, imam olarak bulunduğu camiden tayini çıkmasın diye müftüye Ziraat Bankası müdürünü aracı gönderen adamı bilirim. Şu dünyanın geldiği hale bakın. Yani imam, A camisinde imam, müftü atıyor onu, filan camiye gideceksin diyor. Onun da keyfi bozuluyor tabii o camiye giderse. Ziraat Bankası faiz çöplüğünün müdürünü müftüye aracı gönderiyor tayinim çıkmasın diye. Atıf Hoca da hoca, o dediğim adam da hoca. Sonra buna rağmen müftü onu sürüyor. Bankacı da işe yaramadı. Şeref de gitti, banka da gitti. Atıf Hoca da hoca ama. Rahmetullahi aleyh. Ben bu dik duruşundan dolayı Seyyid Kutup'la Atıf Hoca Efendi'yi bir türlü gözlerimden silemiyorum. Çok hoca seviyorum, alimleri seviyorum ama bu duruş çok enteresan arkadaşlar. Bu duruş çok enteresan. Hoca Efendi 50 yaşındaydı. Asılmadı da diyelim kaderinde 30 sene daha yaşamak vardı. Ne edecekti ki emekli olup İskilip'e gidecekti? Ne yapacaktı orada? Ne yapacaktı İskilip'te? Şimdi nerede? Mahkemeden kurtulsaydı nerede olacaktı? Mahkemeden kurtulsaydı da nihayet gene ölecekti. Çünkü ecel bir saniye ileri geri gidiyor mu? Gitmiyor. Şerefiyle, haysiyetiyle, ümmetin evladı, Resulullah'ın en şerefli varisi olarak öldü.
Öbür türlü yalvarmış ya.

kararmış, yüz suyu dökmüş, sakalına yazık olmuş, sarığına yazık olmuş bir hoca olarak gidecekti. Şimdi çok daha iyi gitti. Çünkü o 51 yaşında öldü. İdamdan kurtulsa 58 yaşında ölmeyecektik. Aynı gün gene ölecekti. Mahkemeden dönerken trenin altında kalacaktı, ölecekti. Gene ölecekti. Biz Atıf Hoca Efendi'yi bağrımıza basıyoruz. Elhamdülillah. Bir gün Trabzon'a giderken Ilgaz'ı geçtikten sonra aklıma geçti. Eskiden buralarda İskilip diye bir leva vardı. Bu levaya rastlarsam gireceğim buradan dedim. Meğer iki defa İskilip geçiyormuş. Bir ilk İskilip var, dağ yolu. 60 kilometre sadece tırmanıyorsun. Bir de normal İskilip yolu varmış. O at arabasıyla da gidilecek kadar kolay bir yol. İlk gördüğüm levadan daldım. Gidip dedim ona rastlar mı rastlarım. Bir Müslümana selam vereyim de sorayım lan bunun köyü nerede filan. Vesaire böyle bilmem. Yani çocukluğumdan beri Necip Fazıl'ın kitabını okuduğumdan beri içimde bir İskilip hayranlığı vardı. İskilipli Hoca Efendi hayranlığı. Neyse yola da tırmandık. 60 kilometreyi 2 saatte gittim. Gitmez yol yok, orman yolu, patikalar, neyse gittik. Az kalsın akşam namazını kaçıracağım. Hemen ilk gördüğüm İskilip'e girer girmez camiye girdim. Baktım Osmanlı camisi. Hemen namazı kıldım. Çıkışta 2-3 tane ihtiyar yastığı bekliyorlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bunlar da benim arabanın plakasına bakıyorlar. Efendi İstanbul'dan mı geliyorsunuz dedi. Evet dedim. Hoş geldiniz dedi. Buyurun çay içelim dedi. Dedim yok ben Trabzon'a gidiyorum dedim. İskilip'e ziyarete geldim. Kime geldiniz dedi. Buraların bir hocası var dedim. Onu ziyarete geldim dedim. Hangi hocası dedi. Cami hocasını arıyorum zannetti o. Dedim İskilip'li Atıf Hoca'yı arıyorum dedim. Mezarına da razıyım, evine de razıyım dedim. Adam durdu. Ulan İstanbullu dedi. Bize İskilip'li mi bıraktınız? Aldınız evladımı, astırdınız dedi. Konuşma dedi ya. O atla arabana git dedi. Bir garip oldum. O adam beni böyle bir gazeteci falan bir şey zannetti. Arıyor. Baktım benden daha böyle hassaslar varmış dedim. Hani çay verecektin bana dedim. Gideceksen git sen dedi. Nereye gideceksen git. Neyse dedim ki yok dedim. Ben dedim seni zannettiğin gibi gelmedim dedim. Gördün namaz kıldım dedim. Ona Hasanlar da kılıyordu belki dedi. Neyse oturduk nerelisin filan dedim. Ben buralıyım dedi derken. Dedim ben böyle dedim. Filan yoldan geldim. Aa sen iyi çile çekmişsin dedi. Sen o yolda ne işin var dedi. Ne bileyim dedim. Neyse oturduk. Adam açtı ağzını yumdu. O da boşalacak birini arıyormuş. Ben de boşalacak birini arıyordum. Boşaldık atladık arabaya gittik. Allah razı olsun. Tabii onun derdi de başka. Yani o da İstanbulluları boğacak ama. Evladımızı aldınız kaybettiniz dedi falan. Ben de ona izah ettim dedim. Efendi dedim. İskilipli İstanbul müftüsü olsaydı böyle kazanmayacaktı. Sen onu hatırlamayacaktın dedim. O zaman İstanbul müftüsü olanların adını bilen de yok şimdi. Ama müftü fetvasıyla asılanların elhamdülillah kıyamete kadar atları da soyadları da anaları babaları da kaldı Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Demek ki kardeşler bu ümmet çok zor günler, acı günler, ağlanacak günler geçirdi. Elhamdülillah bu günleri de gördük. Şimdi emelimiz böyle belasız günler geçirelim filan. Allah'tan bela istemiyoruz ama bu olacak. İlla bir olacak ama hiç olmasın bu şerefli insanların, bu onurlu insanların hatırasını ayakta tutalım. Canlı tutalım diye içimde bir arzu var. O günlerde Müslümanların yaşadığı zorlukları bir miktar dil ve sözlük yardımı görerek Necip Fazıl'ın sözünü ettiğim kitabından okuyabilirsiniz arkadaşlar. O elif cüzüğüyle ormanlarda kaçan insanlar. O ezan okuduğu bir halk partili tarafından ihbar edildiği için bir daha evindeki ahırdan samanlıktan çıkamayan müezzinler. Neler gördü bu topraklar? Neler gördü? Şimdi İslam'ı ulu orta ağzında alıp bedava bol keseden Müslümanlıktan taviz verenler bu şehitlerle ne edecekler kıyamet günü? Astıkları insanları sahilde kumların içine gömüyorlar masraf olmasın diye. Neler gördü bu ümmet? Ama küfürde neler görecek inşallah. Korktukları bin kere başına gelecek. Çünkü bir Atıf ölür, Allah'ın izniyle ümmet milyon Atıf yetiştirir. Olacak Allah'ın izniyle. Konuşmaya gerek var mı?

0: onu da bizi de şehitlerin efendisi Hamza bin Abdülmuttalib'in huzurunda buluşmakla şereflendirsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

0: Hayat rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
3: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek sultanı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri

kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında, bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında, bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail, bin melekle Resulullah'ın önünde, 3000 melek alaca atlarda.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, Kur'an-ı Kerim her mevsimde açan bir çiçek gibidir. Sizi alır bir ufuktan başka bir ufka, bir alemden başka bir aleme götürür. Kışta başka bir mana verir, yazda, baharda, hazan mevsiminde ayrı bir mana size lütfeder, ihsan eder. Kur'an-ı Kerim bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece yürüyüşünü, İsra'sını anlatır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama bütün kapılar kapanmış. Kapılar kapanınca Peygamber aleyhisselamın yolu sonuna kadar açılır. Ayetin sonu innehu huvessemi'ul basir diye biter. Ona müfessirlerimiz farklı anlamlar verirler. Ama bir de hadiseye şu zaviyeden bakmak var. İnnehu huvessemi'ul basir. İnnehu innellezî esra bi'abdihi. Kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'den alıp Mescid-i Aksa'ya götüren, sonra oradan Miraç'a çıkaran, Sidre-i Münteha'ya, ötenin ötelerine ulaştıran, tekrar aynı gecede onu evine, yerine, yurduna döndüren Allah Azze ve Celle, huvessemi'ul basir, o işitendir, o görendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a kadar 10 yılı geçer Mekke-i Mükerreme'de. Kur'an-ı Hakim'in sahibi ona şunu haber veriyor. Ona dair, sana dair, bana dair. Yani bu ayet neden Kur'an-ı Kerim'de var? Bu ayet sana ne söylüyor? Madem her ayet Allah Resulü aleyhisselama konuşurken aynı zamanda sana konuşuyor, bana konuşuyor. O halde ne söylüyor kainatın sahibi? İnnehu huvessemi'ul basir. Yani ey peygamber, Mekke'de sabahtan akşama kadar sokaklarda vur havur yürüyüp Allah ve Resul davasını anlatan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlar sana sövüyorlar, hakaret ediyorlar, üzerine yürüyorlar. Zannetme ki bu dinin sahibi yok. İnnehu huvessemi'ul basir. Allah görüyor, Allah duyuyor. Sana neler söylüyorlar? Yolunu nasıl kesiyorlar? Üzülme, yorulma, takatsiz kalma. Senin sahibin var. Bu dinin sahibi, maliki olan Allah Azze ve Celle var. Allah Resulü bir sokakta yürüyor. Öte sokakta Bilal-i Habeşi'ye işkence ediyorlar. Başka bir sokakta Habbab'a işkence ediyorlar. Başka bir sokakta, başka bir köşede Yasir'in başına kaynar sular döküyorlar. Kur'an-ı Kerim onlara, zannetmeyin ki bu sesler burada kalacak, bu duvarlar arasında kalacak, bunlar sonsuza kadar Allah diyenlere zulmedecekler. Hayır, öyle değil. İnnehu huvessemi'ul basir. Gören, İşiten, bütün bunlara karşılık verecek olan Allah Azze ve Celle var. Yoruluyor, akşam eve geliyor. Akşam eve gelince ashabıyla beraber اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذ۪ينَ مَعَكَ. Ashabıyla beraber, onlardan bir grup, bir taifeyle gecenin üçte ikisinden azında, yarısında ayakları yarılana kadar Peygamber aleyhisselam namaz kılıyor. Kur'an'ın sahibi ona, Rabbin senin o hallerini de görüyor. Yakarılışlarını, kainatın sahibine dua dua iltica edişlerini, o cümle

neleri, o münacatları, o tazarruları hepsini Allah Azze ve Celle duyuyor. Bana, sana da diyor ki, Kudüs'te, Filistin'de, Hama'da, Halep'te olan Müslümana, eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi Miraca kadar onun 10 yılı vardı, kuşatmışlardı, Mekke'nin sokaklarını tutmuşlardı, ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, yapamıyorum ya Rabbi, dayanamıyorum, bu yükü benim omuzlarımdan al, dağların taşıyamadığı yükü Abdullah'ın yetimi Muhammed nasıl taşısın demedi Peygamber. Sen ayakta kal, yürümeye devam et. Bu din sahipsiz değildir. Güneşi idare eden, ayı idare eden, kainatı yöneten Allah Azze ve Celle bu dinin sahibidir. Zaferin, sabahın, güneşin doğmasının vakti var. Yürü Müslüman. Namazla ayakta kal. Dua dua kainatın sahibine iltica et. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç iklimine nereden geliyor? Kur'an-ı Hakim onu anlatıyor kardeşim. İnnehu huvessemi'ul basir. Mekke'nin bütün yollarını tutmuşlar. Mekke'de kapıları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kapatmışlar. Hazreti Hatice annemiz vefat eder. Ebu Talip de vefat edince Mekke'de hüzün var. Müslümanlar adına hicran var. Sallallahu aleyhi ve sellem şehirden ayrılır. Yanında bir rivayete göre Zeyd bin Harise var. Mekke'den Taif'e gider. 80 kilometrelik yol. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın binmeye devesi yok, atı yok, klimalı arabası yok. Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'den Taif'e kadar o çölü, yanında Zeyd bin Harise olduğu halde 10 günde Taif'e gider. Giderken yol boyu ne kadar kabile varsa onlara uğrar. Onlara kulu la ilahe illallah der misiniz der. La ilahe illallah deyin, tuflehu, kurtulun. Onlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret ederler. Efendimiz Aleyhisselam umutludur. Taif'e gelir. Taif'te Sakif kabilesinin liderlerine uğrar. Onlara teker teker İslam'ı anlatır. 10 gün Peygamber Aleyhisselam Taif'te kalır. Derler ki ona, Ema vecedallahu ahaden gayrak. Allah senden başka birini bulamadı mı? Bu kadar zengin, bu kadar itibarlı adam varken Allah eğer peygamber seçecekse Abdullah'ın yetimini mi almalıydı? Ona mı bu vazifeyi vermeliydi? Çık bu şehirden dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buna rağmen Taif sokaklarında dolaşmaya devam etti. Çocuklar, serkeş adamlar Efendimiz Aleyhisselam'ın yoluna çıktılar. Sağlı sollu Peygamber Aleyhisselam'ın yolunu kestiler. Ellerinde taşlar var. Hem taşlarla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağını hedef alıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kanayan ayaklarına o taşları gönderiyorlar. Hem de bir elleri havada bağırıyorlar, diyorlar ki "Uhruc min biladina." Ey adam, uzaklaş bu şehirden. Çık bu şehirden diye bağırıyorlar. Zeyd bin Harise peygamberin bir sağına koşuyor, bir soluna koşuyor. Allah Resulü Aleyhisselam şehirden çıkana kadar tam 3 mil o halde yürüdü. Bırakmadılar. Kanayan ayaklarını hedef aldılar. Ayakkabıları, çarıkları peygamberin kanla doldu. Yoruluyor. Mecali kalmıyor. Oturuyor. Oturuyor, ayağa kalkınca yine taşlamaya devam ediyorlar. Bir müddet sonra yürüyemiyor, yıkılıyor. Ayağa kalkıyor, yine ayaklarını hedef alıyorlar. Ta bir bahçeye girene kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir bahçeye sığınır. Orada Utbe ve Şeybe var. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanlarıydı. O bahçenin sahibi onlar. Fakat Efendimiz Aleyhisselam'ı o halde görünce onlar da dayanamadılar ki hizmetçilerine, kölelerine dediler, gidin şuna şu meyvelerden ver dediler. Köle Efendimiz Aleyhisselam'a meyve getirdi. Yanında Zeyd bin Harise var. Allah Resulü Aleyhisselam Bismillah diye meyveyi ağzına koyunca
Köle hayret içerisinde, buralarda bu ifadeyi söyleyen yok dediler. Sen kimsin? Bismillah bize neyi söyler? Allah Resulü Aleyhisselam, kardeş sen

Neredensin diye sordu. Ben Yunus bin Metta'nın memleketi olan Ninalova'danım dedi. Allah Resulü Aleyhisselam ona o halde kan revan içindeyken İslam'ı tebliğ etti. O kişi orada Müslüman oldu. Geriye dönünce Utbe Şeybe sen ne yaptın dediler. Yoksa o seni de kandırdı mı dediler. Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çaresiz orada ellerini kaldırır. İmam Tabarani rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselam ellerini kaldırır. Kainatın sahibine iltica ederken Allahümme ileyke eşku da'fi ve kıllete hileti ve hevani alen nas. Ya Rabbi, Allahümme ileyke eşku da'fe kuvveti ve kıllete hileti. Çaresizliğimi, zayıflığımı ya Rabbi, insanlar katında değersiz olmamı sadece sana arz ediyorum Allah'ım. Hani Afrika'da kadınlar var, Halep'te, Hama'da ümmetin kadınları var. Onlar Afrika'nın çöllerinde, sömürülen ülkelerinde, aç kalan çocuklar, annelerin bakışları arasında çöle, kumun üzerine yatmışlar. O anneler ellerini kaldırıyorlar. Ya Rabbi, Allahümme eşku ileyke da'fe kuvveti. Afrika'da çocukları açlıktan ölmek üzere olan çaresiz bir kadın olarak ellerimi sana açtım ya Rabbi diye ağlayan kadınlar. Ya Rabbi, bu ümmetin gökdelenlerde yaşayan krallarını, saraylarda olan adamlarını, bir jipten inip diğerine binenlerini, ama Afrika'da aç bir kadın çaresiz halde yavrusu, evladı gözü önünde ölürken Allahümme ileyke eşku da'fe kuvveti, çaresizliğimi Allah'ım, değersizliğimi insanlar katında ya Rabbi sana arz ediyorum diyen o kadına Kur'an diyor ki innehu huves semi'ul basir. Yeryüzü sahipsiz değildir. Karanlıklardan sonra sabahı getiren Allah Azze ve Celle seni duyuyor ey kadın. Seni duymayan bana da sana da, krallara da, meliklere de, sultanlara da soracak. Onu soracak. Ayakta kal ey kadın. Allah sana cennetin kapılarını açıyor ey kadın. İnnehu huve semi'ul basir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çaresiz ellerini kaldırıyor. Kainatın sahibine iltica ediyor. Ya erhamer rahimin. Ente rabbul mustadafin. Ente rabbun ila men tekiluni. Sen mustazafların, sen ezilenlerin, bir çaresizlerin, sen çer çöp gibi görülenlerin Rabbisin Allah'ım. Senden başka dayanak, tutamak, barınak yok ya Rabbi. Senden başka kime gidebilirim, beni kimlere bıraktın ya Rabbi diye yalvaran bir peygamber var. İnnehu huvessemi'ul basir. O Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o dualarını, yakarışlarını, ona sövenleri, hakaret edenleri duyuyor. Yapılanları Allah Azze ve Celle bütün bunları görüyor. Sabahın bir vakti var. Peygamber yürüyecek. Nasıl yürünmesi gerekir onu da sana da bana da öğretecek kardeşim. Buradan gideceksin. Cibril yanına gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlar. Eğer ellerini kaldırıp şu insanların helak olması için beddua edersen Allah bunları helak edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi, onların soyundan bir Müslüman bile gelecekse, çıkaracaksan Allahümme hdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Onlara hidayetin yollarını göster, bilmiyorlar. Bilselerdi beni taşlamayacaklardı. Belki çiçeklerle karşılayacaklardı peygamberi. Allah Resulü Aleyhisselam o bahçeden ayrılır. Mekke'ye dönüyor. Nahle Vadisi'ne gelir. Yanında bir rivayete göre yine Zeyd bin Harise var. Efendimiz Aleyhisselam orada sabah namazını kılıyor.
Kur'an-ı Kerim bize onun kıldığı o namazı anlatıyor. Ve sarafna ileyke neferen minel cinni yestemi'unel Kur'an. Felemma hazaruhu kalu ansitu. Hatırla ya Muhammed o günü. Hani Mekke'den ayrılmıştın. Bütün kapıları yüzüne kapatmışlardı. 10 gün yürüyüp Taif'e gitmiştin. Taif'te taşlamışlardı seni. Hakaret etmişlerdi, sövmüşlerdi sana. O halde çaresizdin. Hani o Nahle Vadisi'nde namaz kılarken ve iz sarafna ileyke neferan minel cinni. Cinleri çevirmiştik, senin etrafında toplamıştık. Hatırla o günleri ya Muhammed. İnsanlar Kur'an'a hakaret ediyorlardı. Mekke kapıları yolları kapatınca uzaklardan cinler gelmişlerdi. Allah cinleri sana yönlendirmişti. Onlar seni dinliyorlardı. Susun diyorlardı. Peygamber-i Ekber Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okuyor. Felemma kudiye vellev ila kavmihim muzirin. Sen Kur'an'ın ayetlerini tilavet etmeyi bitirince onlar oradan iman ettikleri halde ayrıldılar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ayrıldılar. O halde cinler kabilelerine, yerlerine, yurtlarına döndüler. Seni anlattılar. Sana iman etmeye diğer cinleri davet ettiler. Yani sana diyor ki, yeryüzünde, mahallende, okulunda Allah ve Resul davasını anlatırken sadece İslam, yalnız İslam, Allah'ın dini İslam, Hazreti Muhammed'in şeriatı diyorsun. Sana hakaret ediyorlarsa, anlamıyorlarsa, yolunu kesiyorlarsa, insanlardan elinden tutan yoksa unutma, çaresiz kaldığın an Allah sana uzaklardan cinleri gönderir. Ey Müslüman, yürümeye devam et, ayakta dur. Hikaye değil kardeşim. Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Bütün varlığınla Allah Resulü'nün talebesi, Müslüman genç, Kur'an'a hakim, oturduğun yerde seni ayağa kaldıracak. Ey güneşin sahibi, ayın sahibi, bu dava sahipsiz olur mu? İslam'ı sahipsiz bırakır mısın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nahle'den Mekke'ye doğru yönelir. Giderken Zeyd bin Harise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehre girmesini istemez. Doğrudan söyleyemez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah, tedhulu aleyhim ve kad ahracuk. Seni taşlayarak o şehirden çıkardılar. Yine Mekke'ye mi dönüyorsun? Orada hastalar var. Orası kurtarılmalı. Ora mananın madde tecelli remzi Kabe orada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam taşlandığını, taşlanacağını bildiği halde yine Mekke'ye gidiyor. Yolundan dönmeyeceksin. İstikamet. Ölene kadar istikamet. Ölüm meleği gelene kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda kalacaksın. Allahu Ekber diyeceksin ölene kadar. Kardeşlerim, Efendimiz Mekke'ye gelir. İşte orada Miraç başlar. Subhanellezi esra bi abdihi. Yani Allah Azze ve Celle bir gece peygamberini yürütür. Mekke'den alır, Kudüs'e götürür. Esasında bu ayetin sonu İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir olmalı diye bekler insan. Çünkü kainatın sahibinin kudretini anlatıyor. Allah Azze ve Celle zaman içinde zaman yaratıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir anda Mekke'den Beyt-i Makdis'e getiriyor. Sonra miras, sonra ötenin öteleri. Ve Peygamber Aleyhisselam geri döndüğünde yatağı hala sıcak. Bekliyorsunuz ki İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Ayet böyle bitsin. Hayır, ayet öyle bitmiyor. Peki nasıl bitiyor? İnnehu huves semi'ul basir. O Allah Azze ve Celle
peygamberi Mekke'den alıp Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in yolunu kapattı. Taiflilerin ayaklarını taşladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı alır, Mescid-i Aksa'ya getirir, oradan Miraç'a çıkarır. Allah azze ve celle ona bu din sahipsiz değil ya Muhammed der. O halde senin de yolunu kesecekler.

Bağdat'ta, Mısır'da, Muhammed Mürsi'nin Doğu Türkistan'da, Arakan'da yolunu kesecekler. Belki burada, Anadolu'da, yarınlara dair yolunu kesmek isteyenler olacak. Hakla batılın mücadelesi sonsuza kadar devam edecek. Eğer sen, o Allah işitiyor, o görüyor, o imanla yürüyüşüne devam edersen, için cennet gibi olacak. Hazreti İbrahim'in etrafında ateş vardı ama وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ Allah Azze ve Celle onun kalbinde bir cennet var etmişti. Namazla Cenab-ı Hak seni sana öğretmiş olduğu, gösterdiği bir cennete sokacak. Artık yorulmayacaksın, daralmayacaksın, o yolda yürüyeceksin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bütün bu sıkıntıların sonunda Allah Azze ve Celle miracı lütfetti. Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere namaz kıldırdı. Yani kumandanlık sende buyurdu kainatın sahibi. Miraç'tan 11 yıl sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam taşlanmış olduğu Mekke'yi mükerremeye Fatih olarak geldi. Tam 11 yıl sonra. Yani gören işiten Allah var. O ayeti inzal eyledi. Fakat o hadiseden 11 yıl sonra Peygamber Aleyhisselam Mekke'yi mükerremeyi fethetti. Şimdi diyorsun ki kardeşim, bizim dağlara hep karlar geliyor. Hep acılar, hep ızdıraplar, hep yenilgiler, hep gözyaşı geliyor bizim şehirlerimizden, alemi İslam'dan. Müslüman gençler, delikanlılar şehit oluyorlar. Efendimiz Aleyhisselam Taif'te yalvarırken, ya Rabbi, insanlar katında bir çöp kadar değerim olmadı. Ezilmişliğimi, çaresizliğimi sana arz ediyorum. Batıda bir şehirde bir kedi ölse, bir köpeği araba etse, onlar da değerlidir. Fakat o kediler, köpekler haber olur. Bir İslam şehrinde bir günde 100 Müslüman ölür. Ama onlar batı kentlerinde haber olmazlar. Neden eziliyoruz, neden çaresiziz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu kapattılar. Sabahlara kadar namaz kıldı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bahane üretmedi. Allah Azze ve Celle ona innehu huve semi'ul basir, problem yok, her şey kontrolde, gören ve işiten Allah var, sen vazifeni ifa etmeye devam et, yürü ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Peki kardeşim, Allah Teala beni de görüyor, seni de görüyor. Ben de işitiyor, sen de işitiyor. Peki biz nerede işitiyor, nerede görüyor? Akşam evlerde anadan uğrayan kadınlar, televizyonlarda, yarışma programlarında seni ve bu ümmeti o halde görüyor. Nerede görüyor Allah Azze ve Celle? فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Faizi alanlar, verenler Allah'la, peygamberle savaşıyor. Para yatırmak için başka banka yoksa girebilirsin. Ama kredi almak için kuyrukta beklerken Müslüman, seni orada görüyorsa Allah Azze ve Celle, neden yolları açsın ki? اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ Sabah namazına sen kalkıyorsun. Evde oğlun var, kızın var. Kaldırıyor musun, kaldırmıyor musun? اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ Hadi evladım, şimdi namaz vaktidir, kalkar mısın diyor musun? Derken ya da susarken o ifadelerini duyan Allah var. Senin o halini gören Allah Azze ve Celle var. Komşun camını kırarsa neden kırdın diye soruyorsun. Belki karakola gidiyorsun. Onun hesabını soruyorsun. Peki ya o komşunun çocuğu, mahallenin çocukları ahlaksızlığın girdabına düşmüşler. Allah Teala sana, bana emri bil maruf vazifesini verdi. Mahallede ödevini yerine getiriyor musun? Sen imam kardeşim, hoca kardeşim, bu memleketin üç tarafı deniz, sahiller, şimdi yaz ayları geliyor. Anadan uğrayan kadınlar denize girecekler. Bir kadın yatak odasında eşinin yanında nasıl durabilirse, şimdi sokaklara çıkacaklar, sahillere inecekler. Allah'ın gazabı var. Bu topraklar bin yıldır şüheda burada.

bedel ödediler. Allahu Ekber burada hakim olsun diye. Sen emri bil maruf vazifeni yapıyor musun? İnnehu huves semi'ul basir. Gören, işiten Allah Azze ve Celle var. Akşam bir fotoğraf gördüm. Afganistan Kabil şehrinde bir kız çocuk. Kardeşleri yetim, babası şehit olmuş, evde aç kardeşleri var, yetimler var. Onlara ekmek kazanabilmek için 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu, yalın ayak, ayağında giymeye bir ayakkabı yok. O halde Kabil sokaklarında kalem satıyor, para kazanacak, kardeşlerine evde ekmek götürecek. Yoruluyor, yolun bir kenarında uyuyakalıyor, kucağında kalemler. Kardeşim, Afganistan'da bir yetim çocuğa ekmek göndermenin hazzını yaşayabildik mi? Afrika'ya ne kadar ekmek gönderebildik? Hani jipin modelini değişemediğinden üzülen Müslüman, falan siteden ev alamadım diye hüzünlenen, bu yıl mobilyayı yenileyememiştin. Ey İslam kadını, 1000 liralık eşarp takan İslam kadını, sokakta yürürken o eşarbın markasını gösteren İslam'ın kızı, Halep'te 7 yaşında bir kız çocuğu, yalın ayak, evde yetim kardeşleri ekmek bekliyorlar. Ona ekmek parası göndermek ne büyük bir ibadettir. İnnehu huve semi'ul basir. Senin ve benim amellerimizi görecek. O noktadaki ifadelerimizi duyacak. Allah Azze ve Celle'ye karşı ödevlerimizi yerine getirdik mi? Evet kardeşlerim. Efendimizin Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imamlık yaptığı Kudüs bugün işgal altındadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak orada emir ve komutayı vermişti. Sana ve bana diyor ki innehu huve semi'ul basir. Bugün dünyada eziliyorsunuz ama problem yok. Her şey Allah'ın kontrolündedir. Eğer Peygamber Aleyhisselam Miraç'a kadar nasıl yorulmadan, usanmadan Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, bütün taşlayan yobazlara rağmen Allahu Ekber diyerek yürüdüyse, eğer sen de yürürsen, ödevini yerine getirirsen, unutma, problem yok. Güneşi idare eden, ayı yöneten, kainata nizam veren Allah Azze ve Celle senin gayretini, yönelişini, oluşunu, Allah deyişini görüyor, işitiyor, biliyor. Dönersen peygamberin yoluna sallallahu aleyhi ve sellemin, yıllar sonra Mekke'nin kapıların ona nasıl açtıysa, sana da bana da Kudüs'ün fethini gösterecektir. İşte Miraç. İnnehu huve semi'ul basir. Yoksa ötesi hikaye kardeşim. Ötesi sadece okumak, anlamadan okumak, anlamadan tilavet etmek. Unutma ki güneşi yaratan, yaratırken yorulmayan Allah Azze ve Celle Afrika'daki yetim çocukları doyurmaya da kadirdir. Allah Azze ve Celle'nin yorulması olmaz. Kün feyekun, ol deyince hem oldurur hem doyurur. Ama seni Kabil'in kızıyla, Afrika'daki çocukla seni ve beni imtihan ediyor. Acaba bunlar Kudüs'te Allahu Ekber demeye müstahak mıdırlar?

0: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: Thank you so much, Maher Zain.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım.

öter bülbüllerin ahu can kuşu. Maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Azze ve Celle zor zamanlarda, Uhud günlerinde Müslümanlarla münafıkları birbirinden ayırır. Uhudlar olmasaydı belki İslam tarihinde Abdullah bin Übeyler, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onlardan daha önde duracaktı. Nimet anında münafıklar en önde dururlar. Önce onlar ellerini uzatırlar. Allah Azze ve Celle bu ümmetin hayatına baharı da kışı da koydu ki münafıklarla müminler birbirinden ayrılsınlar. İn yemseskum karuhun fakat mesel kavme karuhun mislu. Eğer size belalar, musibetler, yaralar isabet ettiyse o kavme de onlar bir gün isabet etmişti. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Allah Azze ve Celle zaferleri insanlar arasında döndürür. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Allah Azze ve Celle kahramanları, ezelde bilmiş olduğu o kahramanları bütün insanlığa bildirmek ister. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Sizden şehitler çıkaracak. Kıyamette bütün insanlığa şahitler çıkaracak. Uhud olsun, Uhud olsun ki Bedir'de gelemeyenler, Bedir'e gelemediğinden dolayı zaferden sonra orada olsaydık, en önde Allah ve Resul sancağını taşırdık diyenler, Uhud günü ayakları üzerinde durabilecekler, biz cennete, cemale, senin rızana talibiz ya Rabbi diyebilecekler mi? Abdullah bin Übey ayrılmıştı, bırakmıştı Uhud'u. Ama başka bir Abdullah vardı. Abdullah bin Caş radıyallahu anh. Hazreti Sa'da ellerini kaldır, ben de dua edeyim, sen de kainatın sahibine demişti. Sa'd dua etmiş, Cenab-ı Hak'tan zafer murad etmişti. Abdullah ise ellerini kaldırmış, ya Rab, bana kafirlerin, zalimlerin en güçlü olanlarını çıkar, onlara karşı mücadele edeyim, sonra organlarımı parçalasınlar,

organlarımı parçalasınlar. Bu halde huzuruna geleyim. Bu halin nicedir Abdullah diye sorduğun zaman, nerede kulakların, nerede azaların diye sorduğun zaman, ben de diyeyim ki fike ve fi rasulik, senin yolunda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın uğrunda bütün organlarım paramparça oldu ya Rabbi diyebileyim. Ayrısın. Müslümanlarla kafirler, Müslümanlarla münafıklar birbirinden ayrısın. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ Uhud'da kafirlerle müminlerin karşılaştığı o gün olan her şey Allah'ın izniyle olmuştu. Musab Allah'ın izniyle şehit olmuştu. Abdullah bin Cahş da Allah'ın izniyle şehit olmuştu. Hamza Allah'ın izniyle toprağa düşmüştü radıyallahu anhum. Hep Allah'ın izniyle olmuştu bütün bunlar. Münafıklar ayrılmışlardı. Allah Azze ve Celle o gün müminleri, bildiği müminleri ortaya çıkardı. Sana bildirdi. Bir de münafıklar vardı. Onları da bildirdi. Onları gördünüz, anladınız, tanıdınız. Hayat böyle devam edecek. Hayatınızda baharlar olacak, kışlar olacak. Ve keyyin min nebiyyin katele ma'hu ribbiyyune kesir. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا Nice peygamberler vardı ki onlarla birlikte mücadele eden alimler, Rabbani komutanlar, peygamberler şehit oldu. Peygamber şehit oldu dendiği zaman onlar gevşemediler, zafiyet göstermediler. Kafirlerin önünde baş eğmediler, onlar cennete taliptiler, o yolda yürüdüler, ayakta kaldılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın madde planında Mekke'de gücü yoktu. Eğer gücü olsaydı yanına münafıklar gelecek, kafirler gelecek, liderler gelecek, parası pulu olanlar gelecekti. Dünyaya bakınız, güçlü devletler, zalim katil olanlar, onların etrafında da zalimler var. Onlara hayır demezler, onlar sömürürler, geriye kalanı da onlar alırlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam o cihetle, güçle, kuvvetle başlamadılar yürüyüşe. İmanla başladılar, muhabbetle başladılar. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum o aşkla Peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'den o kahramanları çıkardı. Hayat döndü. Tarih farklı iklimlere, farklı mevsimlere uğradı. Osmanlı'nın zuhur zamanı Uhud günlerine benzer. Ümmet dağılmış, paramparça olmuştu. Mısır'da bir devlet var fakat orada yereldi. Suriye'de küçük devletler, Irak'ta küçük devletler vardı. Anadolu paramparça olmuş. İran bir perde gibi Ehl-i Sünnet Müslümanlarının doğu ve batı arasında bir perde gibi duruyordu. Müslümanların orada kan nişanlar vardı. Moğollar alem-i İslam'ın önemli bir bölümüne hakim olmuş, yeni yeni çekiliyorlardı. İspanya'da kafirler güçlenmeye başlanmışlar. Afrika'da Müslüman kabileler cahiliye döneminde olduğu gibi birbiriyle savaşıyorlardı. Anadolu'da kabileler arasında, beylikler arasında mücadeleler var. İşte onlar arasında en küçük olan Osmanlı Beyliği zuhur etmeye başladı. Kafirlerle Doğu Roma ile hesaplaşıyor. Allah Azze ve Celle onun yolunu açıyor. Açıldı yol. Tam 6 asır Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını taşıdılar. O yolda şehit verdiler. Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi korudular. Sonra yine Uhud günlerine düştüler. Kafirler Osmanlı'yı kaldırmadan İslam'ı ortadan kaldıramayız dediler. Dünyanın en güçlü donanmasıyla Kasım 1914 yılı itibariyle Çanakkale'ye geldiler. Çanakkale'yi vurmaya başladılar. İngiltere'de, Fransa'da davetiyeler basmışlardı. Birkaç güne İstanbul'a gidecekler. Azınlıklar İstanbul'da kafirleri, İngilizleri, Fransızları karşılamak için hazırlanıyorlardı. Ama bir de cephenin gerisi vardı. Münafıklarla Müslümanların birbirinden ayrıldığı Anadolu coğrafyası.
Osmanlı Bosna'yı, Kosova'yı kaybetmişti. Pek çok yer elinden çıkmıştı ama Müslümanlar halifenin, İstanbul'un, alemi İslam'ın merkezinin tehlikede olduğunu görünce İstanbul'a doğru koştular. Kosova'dan, Suriye'den, Hakkari'den, Bosna'dan yola çıktılar. Aylarca, haftalarca yürüdüler, Çanakkale'ye geldiler. Onlar bütün bunlardan habersiz, geçeceklerini zannediyorlardı. Fakat yere düşen askerler son nefeslerini verirken kumandanların arkadaşlarına "Başımı kıbleye doğru çevirir misin?" ricasında bulunuyorlardı. Eğer dünyadan ayrılacaklar, şehit olarak Allah'a gidecekler, onu anladılarsa kendi paylarına düşen zeytini almıyorlar, yemiyorlar. Eğer dünya nimetini tadarlarsa şehadetlerinde bir noksanlık olur diye alın bu zeytini. Ben yersem ziyan olur, arkadaşıma götürün diyorlar. Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar olmuş 15-16 yaşında çocuklar kumandanlara yalvarıyorlar. Kumandanım, ben de Çanakkale'ye gidebilir, ben de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasını müdafaa edebilir, ben de o bayrağı taşıyabilirim diyorlar. Analar çocuklarını gönderiyorlar. Eğer cepheden sağa döner, o bayrak düşer, çiğnenirse 9 ay seni karnında taşıyan ananın sütü sana haram olsun evladım diyor. Onlar Çanakkale'ye gidiyorlardı. İn yemseskum karuhun fakat messel kavme karuhun mislu ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas ve li'alemallahu allazina amenu ve yettehide minkum şuhada. Allah yeni kahramanları bildirecek. Seyit onbaşıları bildirecekti. Bir asker yere düşüyor. Kumandan oradan geçerken evladım diyor, kalkıyor yerinden. Fakat eli gözünün üzerinde. Kumandan askere evladım elin diyor. Kumandanım, gözüm göreceğini gördü. O zırhlıların Çanakkale boğazına gömüldüğünü gördü ya, bundan sonra varsın gözüm dünyada bir şey görmesin diyorlardı. Kardeşlerim, hayatın farklı iklimleri, mevsimleri var. Allah Azze ve Celle bütün mevsimlerde insanları imtihan eder. Belki bu minberden şu kadar defa farklı cephelerden Çanakkale'yi anlatma gayreti içinde oldum. Ama bir de Çanakkale'nin şu boyutu var. Çanakkale İslam'ın merkez karargahıydı. Kafirler, İngilizler, Fransızlar oraya vurarak İslam'ın beynini çökertecekler. Öyle zannediyorlardı. Cihat fetvası İstanbul'da yayınlanınca alim İslam ayağa kalkmış. Hindistan'da alimler medreselerini kapatmışlar. Koca Hint kıtasında dolaşıyorlar. İstanbul için evlatlarını hazırlıyorlardı. Diyobendi uleması 3 ay tatil vermişti. İstanbul için, halife için, halifenin çağrısına karşılık vermek için. Muhammed Ali dolaşıyor, hilafet davasını anlatıyor. İngilizler onu hapse atınca 85 yaşındaki annesi onun yerine dolaşmaya başlamış. Zindandaki oğluna haber göndermiş. Evladım, eğer halife için ölmen gerekiyorsa öleceksin yavrum. Allah yolunda ölmekten tereddüt etmeyeceksin evladım diyordu. Alemi İslam İstanbul için ümmet teyakkuz halindeydi. Avustralya, dünyanın öte tarafı, bize en uzak noktalarından bir kıta Avustralya. Orada da hazırlık vardı. İngilizlerin ordusuna katılmak için Avustralyalılar seferber olmuşlar. Her yere ilanlar asmışlardı. İki tane Müslüman, biri Abdullah, diğerinin adı Muhammed. İlanları gördüler. Biri kasaplık yapıyor, diğeri de bir arabası var. O arabayla dondurma satıyordu. Onlar da gittiler, Avustralya devletine müracaat ettiler. Biz de gitmek istiyoruz, İngiliz ordusuna katılmak istiyoruz. Olmaz dediler, siz Müslümansınız. Sizi alamayız, sizi kabul edemeyiz. Onlar kendi başlarına düşündüler, tasavvur ettiler. Okyanusları aşıp Çanakkale'ye kadar gidemeyeceklerini anladılar. Ne yapabilirlerdi? Trenlerle ordu limanlara, limanlardan gemilerle İstanbul'a, Çanakkale'ye sevdiler.

0: terk ediliyor. Bir trende vagonlarında 1200 asker var. Tren harekete geçti. Onlar da bir boğaza geldiler. Abdullah'ın dondurma arabasını koydular, içine bomba yerleştirdiler. İki tanesi Broken Hill tepesine tüfekleriyle beraber mevzi aldılar. Makinist rayların üzerinde arabayı görünce durdu. Treni durdurunca onlar ateş etmeye başladılar. Trendekiler ateş ediyor, onlar ateş ediyorlardı. Saatlerce devam etti. Etraftan alaylar, taburlar geldi. Zannediyorlardı ki Osmanlı buraya çıkarma yaptı. İki Müslüman vardı, biri Abdullah, biri Muhammed. Yalnız başına bir orduyu durdurdular. Saatler sonra onların mermileri bitince Abdullah'la Muhammed şehit olmuştu. Yanlarına gittiler, baktılar ki sadece iki tane Müslüman. Birinin koynunda bir kağıt buldular. Orada şu yazıyordu: biz bu mücadeleyi Allah ve Resulü'nün rızası için yapıyoruz. Hani Medine müdafasında İdris Sabih Bey diyordu ya, biz seni bırakamayız ya Resulallah. İngilizlere bırakıp İstanbul'a gidemeyiz. Gücümüz erişsin ya da erişmesin, hep uğrunda dövüşeceğiz ya Resulallah. Peygamberin yolunda kalmak, onun için mücadele edebilmek. Kafirler, İngilizler, Fransızlar sana hala öyle bakıyorlar. Allah ve Resulünün yolunda duranlar, orada onun davası sancağı için mücadele edenler. Peki sen ve ben, biz kendimize nasıl bakabiliyoruz? Burada Ahmet kardeşim var, Çeçenya'dan. Geçenlerde söyleşisinde şöyle demişti: ben buraya gelirken annem, o da büyük annemden şöyle duymuştu, şöyle konuşurlardı yıllar önce. Ruslar, Sovyetler onları işgal edince, dayanın, ayakta kalın, imanınızı muhafaza edin. Osmanlı diye bir devlet var. Bir gün gelecek ve Sovyet Rusya'dan sizi kurtaracak. Hala alem-i İslam'ın farklı köşelerinde Uhud'u yaşayan mazlumlar var. Onlar diyorlar ki Osmanlılar gelecek, Müslümanlar gelecek ve bizi kurtaracak. İn tensurullâhe yansurkum. Eğer Allah'ın dinine, davasına yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Abdullah olmak, Muhammed olmak. Abdullah ve Muhammed olabilirsek Allah belki iki kişiyle bir orduyu, bir küfür ordusunu, iki Müslümanla hezimete uğratacak. Kardeşlerim, Allah Teala'nın yardımının tecelligahıdır Çanakkale. Cenab-ı Hakk'ın yardımı yine tecelli etsin istiyorsak, önce yüreklerimizi, sonra fuhuş albümü televizyonların istilasına uğrayan evimizi, faizin istila ettiği ticari hayatımızı, mahremiyetin çiğnendiği sokaklarımızı düzelteceğiz. İn tensurullâhe yansurkum. Eğer Allah'ın dinine, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine sahip çıkarsak, Abdullah, Muhammed'e, Avustralya'da Allah Azze ve Celle nasıl büyük bir zafer ihsan ettiyse, Çanakkale'de küffarı nasıl o sulara, Çanakkale'nin karasına gömdüyse, seni Osmanlı görenler, Osmanlı gördüğünden senin üzerinde plan yapanlar, yine onlar hezimete uğrayacaklar. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَكُوا. Belki münafıklarla müminlerin birbirinden ayrıldığı yeni bir gündeyiz, yeni bir iklimdeyiz. Bundan sonraki zamanlar geçmiş günlerden belki daha zor olacak. Ama neticede Müslümanlar kazanacak. Zafer Allah Resulü'nün sancağına sahip çıkanların olacaktır.
1: Burası Yıldız Efendi.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına

0: lastik dolu işkembeye attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Kardeşlerim, muazzez müminler, bir İslam ülkesinden delikanlı Amerika'ya okumaya gider. Üniversitede bir Amerikalı kızla tanışır. Ona aşık olur. Ailesine haber gönderir. Bu kızla evlenmek istiyorum. Anne baba şiddetli bir şekilde oğullarının bu teklifini reddeder. Olmaz, olamaz. Hristiyan bir kız bizim gelinimiz olamaz, kabul edemeyiz. Delikanlı kitaplar alır. Amerikalı kıza verir. Kelamda, tasavvufta, akidede, hadisle alakalı, hayat-ı sahabe ile alakalı kitaplar verir. Kız bütün kitapları okur. 4 ay sonra Müslüman olduğunu bildirir. Delikanlı haber gönderir. Annesi babası sevinir. Müslüman, ihtida eden bir gelinleri var diye. Fakat biraz sonra ikinci bir haber gelir. Kızdan delikanlıya, delikanlıdan ailesine. Kız der ki, ben seninle evlenemem. Çünkü bu kitaplardan öğrendiğim İslam, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan, onun öğrencileri sahabeden öğrendiğim İslam'a göre sen Müslüman değilsin der. Ben seninle aynı çatı altında yaşayamam. İslam'dan önceki hayatımda elimi tutan, beni oraya buraya götüren, benimle beraber olan, ailesi ısrar edince bana İslam'ı teklif eden bir adam, benim öğrendiğim, iman ettiğim Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama iman etmiş olamaz. Ben senin eşin olmam. Kadına aşık olanlar, kadına aşık olunca İslam'ı teklif edenler, atalar dinine inananlar, bir de Hazreti Muhammed aleyhisselama iman edenler. Kardeşlerim, biz neye inanıyoruz? Biz, annemiz, babamız, atalarımız Müslümandı. Onlar Müslüman diye mi Müslüman olduk? Yoksa Hazreti Musab gibi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi, Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın ashabı gibi Allah'a aşık olmak, Peygamber aleyhisselatu vesselama aşık olmak, sahabenin yoluna aşık olabilmek, onlar gibi iman edebildik mi? Eğer o iman hayatımızda varsa, iman alacak, bir dünyadan başka bir dünyaya taşıyacak. O imanda pazarlık olmaz. Kayıtsız şartsız, bütün varlığınızla, bütün mevcudiyetinizle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek. Bütün varlığınızla Allah Azze ve Celle'ye teslim olmak. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi Allah Resulü böyle bir hayata taşıdı. Gençler geldiler, iman ettiler. Fakat o gençleri Peygamber aleyhissalatu vesselamın yolundan alıkoymak, Peygamber aleyhisselamdan uzaklaştırabilmek için onlara işkence ettiler. Bedel ödediler. Allah Teala onların aşkını sınadı. Bunlar marka Müslümanı mı? Bütün varlıklarıyla Muhammed aleyhisselama ittiba ettiler mi? İyi gün Müslümanı mı, yoksa bütün mevsimlerde, bütün zamanlarda onunla beraber olabilirler mi? Bedir'de onu koruyabilirler mi? Uhud'da musab olabilirler mi? Allah Azze ve Celle ayırıyor. وَكُلَّنْ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ. İşkence o kadar derin, o kadar yoğun ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın bile tahammülde zorlandığı anlar var. Allah Azze ve Celle önceki peygamberlerin hayatlarını anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ruhunu tahkim ediyor. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةُ لِعُلِ الْاَلْبَابِ. Onların kıssalarında, hayatlarında akıl sahibi olanlar için ibretler var. Ashab-ı kiram, delikanlılar, gençler,
Peygamber aleyhisselama geldi Musab, Sa'd bin Ebi Vakkas iman ettiler radıyallahu anhum. Fakat bedel ödüyorlar. Yoruldular, usandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'den onlara delikanlılardan bahsediyor. Onlar kadına değil Allah'a aşık olmuşlardı. Ashab-ı Kehf'ten onlara bahsediyor. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Bu ayetler kardeşlerim Mekke-i Mükerreme'de nazil oldu. Musab'a konuşuyor, sana konuşuyor, Sa'd bin Ebi Vakkas'a konuşuyor. Allah'a aşık olmak, kadına aşık olmak, dünyaya aşık olmak, makama, mevkiye, rütbeye aşık olmak. Öte tarafta Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun yoluna, onun nizamına aşık olmak. Onun için geceleri gündüzlere katmak. O yolda ayağınıza dikenler batacak. Sağ sol her yanınız. Düşmanlar mevzilenmişler. Bağdat, Şam, Kahire savaş alanına çevirmişler. Şehit haberleri geliyor. Nemrutlar toplanmışlar, odun toplamışlar. Ateş yakmışlar. Ama siz İbrahim gibi yürüyorsunuz. Hazreti Musab gibi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi yürüyorsunuz. Kur'an-ı Hakim size Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor. İsa Aleyhisselam'ın talebeleri gelirler. İslam'a davet ederler. Allah'a imanı anlatırlar. O delikanlılar onlarla karşılaşır. Fakat kral iman edenleri öldürüyor. Ya iman edecekler, ya küfür hayatına devam edecekler. Allah'a isyan edecek, asi olacak, o halde ölecekler. Onlar ölümü göze aldılar, iman ettiler. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Allah'a iman eden, ölümü göze alan bir avuç genç. İman edip eve çekilmediler. Sokaklara çıktılar, pazarlara çıktılar, meydan yerlerinde konuştular. Allahu Ekber dediler, yetmedi, saraya girdiler. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Bizim ilahımız sen olamazsın ey kral dediler. Bizim Rabbimiz yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir dediler. İşkencelere maruz kaldılar. Dağlara çıktılar. Mağaralara çekildiler. Mağarada kaldılar. Allah Azze ve Celle onları uyuttu. Geride devleti hak ile yeksan etti. Kral gitti. Uyandıklarında geride mümin bir topluluk vardı. Onlar iman ettiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o gençlere Mekke

De Ashab-ı Kehf'i anlattı. Onlar gibi ayakta kalır mısınız Musab? Yürüyeceğiz bu halde. Bela mahşeri daha bir zamana kadar devam edecek. Yüreğini sevenler, hayatını sevenler, rahatı sevenler değil, Allah'a aşık olanlar benimle yürümeye devam etsin. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle o mevzide beklediler. Kur'an-ı Kerim bize o anı anlatırken, وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَل۪يلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde azdınız, mustazaftınız. Hatırlayın o günleri. Eziyorlardı sizi. تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاَوَاكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ Onlar elleriyle yakalıyorlardı, alıyorlardı. Bir kenarda Musab vardı, öte tarafta Ammar, Yasir, Sümeyye radıyallahu anhum. Onlara işkence ediyor, eza ediyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam onları o halde görüyor sadece. Sabran ya ale yasir fe inne mev'idekum el cenne. Eğer sabrederseniz Allah size cenneti vaat ediyor, onu söylüyordu. O kadar söyleyebiliyordu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Peki kardeşlerim, Allah azze ve celle neden Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı maddi planda zayıf bir halde gönderdi? Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam bir devletin başkanı olsaydı, Peygamber aleyhissalatu vesselam ya da kral olsaydı, insanlar rahat bir şekilde gelirler, iman ederler. İşkence, eza, zulüm olmazdı. Neden? Allah azze ve celle kraldan değil de Abdullah'ın yetimi Muhammed aleyhisselamı peygamber olarak ihtiyar etti. Eğer Peygamber aleyhisselam kral olsa, devlet başkanı olsa, insanlar bir kısmı korkudan gelip iman edecek. Bir kısmı makam mevki için gelecek. Bir kısmı dünyalıklara sahip olmak için gelecek. Fakat Peygamber aleyhisselatu vesselam kendini de korumaktan aciz. Kabe-i Muazzama'nın avlusunda namaz kılarken sırtına işkembeler koyuyorlar. Kızına sövüyorlar, hakaret ediyorlar. Bütün bunlara dayanan, direnen, ayakta duran, sabreden bir peygamber var. Ashab-ı kiram gençler geliyorlar. Onların Peygamber aleyhissalatu vesselamla tek bir rabıtası var. Tek bir irtibat noktası var. Mus'ab Allah'a aşık olmuş. Sümeyye Allah'a aşık olmuş. Allah'a aşık olmayanlar imanın tadını alamazlar. Allah'a aşık olmayanlar bedel ödeyemezler. Allah'a aşık olmak. وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَل۪يلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ Onlar yakalıyorlar, alıyorlar, eza ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tarih boyu, kıyamete kadar bu manzara, bu hal devam edecek. Onlar, Ebu Cehiller, Ebu Cehil'in yolunda gidenler, gücü, iktidarı eline alınca size işkence edecek, eza edecekler. Fakat siz o zamanlarda ayakta kalırsanız, size müjdeler olsun. El-ibadetu fil-harci kehicretin ileyye. Fitne zamanlarında ibadet eden delikanlılara müjdeler olsun. Onlar tiham eden, Necid'den, çöllerden yürüyüp Medine'ye gelen, muhacir olan ashabım gibi ahirette büyük şerefe nail olacaklar. El-ibadetu fil-harci kehicretin ileyye. Nisa'un kâsiyâtun âriyâtun. Okuldasınız, çarşıda, pazarda, sokakta, üniversitedesiniz. Önünüzde örtülü çıplaklar var, ekranlarda, sokaklarda yürüyorlar. Sizler Ammar gibi, Yasir gibi, Musab gibi Peygamber aleyhissalatu vesselam'a aşık oldunuz. Sokaklara fuhuş, sokaklara şehvet, sokaklara zina yağarken siz öyle bir zamanda Peygamber aleyhissalatu vesselam'a aşık olmanın heyecanıyla yollardasınız. Kale maazallah, Hazreti Yusuf gibi Allah görüyor diyorsunuz. Bütün kapıları Züleyhalar kapatsa da, ey Züleyha, göklerin kapısını kapatamazsın. Allah azze ve celle görüyor diyorsunuz. El ibadetu fil harci ke hicretin ileyye. Kardeşim, zaman Musab olma zamanı, Ashab-ı Kehf olabilme zamanı,
Var mısınız? Şu sokakların şehvetle, zulümle, zina ile ekranların dolduğu bir zamanda Hazreti Musab gibi

Bütün bu badirelerden, tiyatrolardan, sinemalardan, dizilerden geçip çölleri aşıp biz geldik ya Resulallah demeye hazır mı Müslüman gençler? Peygamber aleyhisselam o ibadete davet ediyor. İşte o namazı kılabilmek. El ibadetu fil harci ke hicretin ileyye. İslam'ın kızları, görüyorsunuz ekranlarda kadınlar, üzerlerinde kıyafetler, nisaun kasiyatun ariyatun.

Yanaklar görüyorsunuz, başlarında bir örtüler, İslam kıyafetine, tesettüre dair cinayetler görüyorsunuz. Belki siz onlardan daha kabiliyetlisiniz. O programları onlardan daha etkili, daha muhtevalı, daha derinlikli sunmaya muktedirsiniz. Fakat bütün bu tekliflere rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emri var. Ben Rabbime, ben Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem. Ben ona asi olamam diyen hanım kızlar, İslam'ın kızları, el ibadetu fil harci ke hicretin ileyye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sizi selamlıyor. Siz Necid'den, Tihame'den, Yemen'den yollara düşüp, yollarda aç kalan, susuzluktan dudakları çatlayan, o halde Medine'ye gelen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlayan, o İslam kızları, sahabe kadınlar kadar aziz olacaksınız. Çünkü siz, modern zamanda Müslümanların savrulduğu, yıkıldığı, şehvet, şöhret çukurlarında savrulduğu bir zamanda Hazreti Sümeyye oldunuz, Fatıma oldunuz, senin bıraktığın yeri biz terk etmeyiz ya Resulallah dediniz. Orada durabilmek. Alıyorlar sizi, savuruyorlar. Bir dünyadan başka bir aleme götürüyorlar. Kur'an Hakim anlatmaya devam ediyor kardeşlerim. Bu anafordan nasıl çıkacak Müslümanlar? Allah Azze ve Celle her ayette çıkış kapısı var. Vezkuru iz entum kalilun mustad'afuna fil ard. Bu ayet ashab-ı kirama Medine'de konuşuyor. Hatırlayın, azdınız, eziliyordunuz, yakalıyorlardı sizi. Müslüman diye size işkence ediyorlardı. Şimdi bu ayet bize konuşuyor. Diyor ki: "Yetehattafakumun nas." Ey başörtülü kadınlar, 20 yıl önce 28 Şubatlarda İmam Hatiplerin kapılarında alıyorlardı sizi. "Yetehattafakumun nas." Başınızdan örtüleri alıyorlardı, alıyordunuz. Allah'tan başka sığınak, barınak, tutanak yoktu sizin adınıza. Allah'tan başka tutanağınız yoktu sizin. Oradaydınız, feryat ediyordunuz. Gözünüzden yaşlar boşalıyordu. O halde sizin ağlamanızı zevkle seyreden, izleyen bir dünya vardı. Onlar keyif alıyorlardı. يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَاَوَاكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah Azze ve Celle sizi o günlerden çıkardı. Sokaklarda örtünüzle talebeyseniz yürüyemiyordunuz. Okulun kapısına geliyordunuz, ağlayarak geri dönüyordunuz. Örtünüze hakaret ediyorlardı, örümcek kafalı bunlar diyorlardı. Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi fenada fi zulumati alla ilahe illa ente subhanek. Tesbih sana ya Rabbi diyordunuz. Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyordunuz. Fessecebna lehu ve necceynahu minel gam ve kezalike nuncil mu'minin. Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duasına nasıl icabet ettiyse, üniversite kapılarında örtünüz buraya kadar, geniş pardesöleriniz, çarşaflarınız vardı. Kadınlar, çarşafları suç aletiydi. Ağlıyordunuz. Fatih'in yurdunda daha ne zamana kadar bu hakaretlere bizler maruz kalacak, parya olmaya devam edeceğiz ya Rabbi diyordunuz. Allah Azze ve Celle sizin duanıza icabet etti. وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ Bu Allah'ın kanunudur. Eğer dualarda ihlas var, dualarda samimiyet varsa, balığın karnından kurtulma ihtimali sıfır. Ama Yunus Aleyhisselam'ı oradan çıkardı. 28 Şubatlarda 1000 yıl devam edecek diyorlardı. Fakat Allah sizi oralardan çıkardı. Şimdi en küçük ilçelerimizde imam hatipler var. Peki tesettürü ne hale getirdiniz Müslümanlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam size, İslam'ın kızları, Kur'an-ı Hakim bu tesettürü mü anlatmıştı? Bu muydu Allah'ın emri?
vezkuru iz entum kalilun mustadafuna fil ard. O günleri hatırlayın. Fe avakum ve eyyedekum. Allah sizi oralardan çıkardı, bugünlere getirdi.

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. Allah'a ihanet etmeyin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ihanet etmeyin. Örtü emrini çiğnetmeyin. Onu şehvete çevirmeyin. Örtüyü buralara sokup dar kıyafetlerle, erkeklerle, senli benli ekranlarda arz endam etmeyin. İslam'ın kızları onlara bakıp şehvet çukurlarına düşmeyin. Hatırlayın. وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَل۪يلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ. Sizi o müstazaf halden kurtaran Allah'a ihanet etmeyin. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَخُونُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ. Sümeyye'yi düşünün. Hazreti Fatıma'yı düşünün. Hazreti Maşite'yi düşünün. Allah'a ihanet etmeyin. Müslümanlar, Allah'a ihanet edenlere fırsat vermeyin. La tahunu Allaha ve Rasul. Nasıl ihanet olur? Allah'ın emri çiğnenerek Allah'a ihanet olur. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle savaşıyorlar. Sünnet-i seniyeye uydurulan din diyorlar. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine savaş açanların karşısında durun. Mus'ab gibi peygamberin menzilinde bekleyin. Ve tehunu emanatikum ve entum ta'lemun. Bildiğiniz halde biliyorsunuz ki bu ihanettir. İhaneti ihanet olarak bildiğiniz halde yapmayın, ihanet etmeyin. Sizi oralardan alıp bugünlere getiren, kurtaran, izzet veren, şeref veren Allah Azze ve Celle'ye kul olun. Onun emirlerini yerine getirin. Kardeşlerim, dünyamızı kirlettiler. Bağdat'ımızı, Şam'ımızı, Kahire'mizi, Türkistan'ımızı, Doğu Türkistan'ı ateş yerine çevirdiler. Ağlıyoruz. Mustazaflar haline geldik. Her yerde Müslümanları alıyorlar, öldürüyorlar, savaş alanları, şehit haberleri geliyor. Allah'a dönersek, sahabe gibi iman edersek Allah yolumuzu açacak. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri nasıl iman ettik? Amerika'da babası bastırınca kıza kitaplar veren, iman et diyen, atalar dinine inanan kız Müslüman olunca hayır, kitaplardan öğrendiğime göre sen Müslüman değilsin diyen Amerika'daki o delikanlı gibi miyiz, yoksa Hazreti Mus'ab gibi mi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi? Eğer Sa'd gibi olursak, onları Mekke'den çıkarıp Medine'de onlara devlet kurduran Allah Azze ve Celle فَاَوَاكُمْ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. Onları nasıl teyit ettiyse Bağdat, Şam, Kahire ve Alem-i İslam, ağlayan mustazaflar, mazlumlar, sahabeyi teyit eden, Osmanlı'yı bir beylikten dünya devleti haline getiren Allah Azze ve Celle bize de izzetin Cebeli Tarık'tan Cava Adalarına kadar yeniden Büyük İslam Devleti'ni kurmanın yolunu gösteriyor. Ya Amerika'daki Müslüman delikanlı gibi olacak, zillet devam edecek, ya da biz Mus'ab gibi olduk, yolları aç, geliyoruz ya Rabbi diyeceksiniz.

yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: Kardeşlerim.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu. En önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil ile çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahttır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor.

Rabbiha. Allah Teala'nın lütfuyla, inayetiyle o tohumlar bütün zamanlarda, bütün asırlarda, bütün iklimlerde çınarlar oldular, dev ağaçlar oldular. Mazlumlar, muzdaripler, çocuklar o ağaçların gölgesinde oraya sığındılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kelime-i tayyibeyi insanların yüreklerine ekerken, kimisi Allah Resulü Aleyhisselam'a nispetle verimli bir arazi, kimisi kumluk, kimisi kaya taşlarından oluşan verimsiz bir arazi, taşlık gibiydi. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin yüreğinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın ekmiş olduğu iman tohumları dev çınarlara dönüştü. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in kalbinde ise Allah Resulü Aleyhisselam'ın ekmiş olduğu iman tohumları Efendimiz Aleyhisselam eker ekmez hemen çürüttüler, inkar ettiler, reddettiler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Efendimiz'den aldılar, onlar tabiinin, sonra onlar tebe-i tabiinin yüreğine ektiler. Hadiseyi şu planla düşünün. Bir çiftçi eline tohumu alıyor. Bahçesine giderken, ekmeye giderken bir tanesi yola düşüyor. Kuş alıyor, bir tanesini kumluğa bırakıyor, bir tanesini kayalığa, bir tanesini dikenlerin arasına, bir başka tohumu ise verimli bir araziye bırakıyor. Kayalığa bıraktığı kayanın eğer üzerinde bir parça toprak varsa su da değince orada büyür fakat kökleşemez, bir zaman sonra kurur. Dikenlerin arasına bıraktığı tohum, o da yeşerir fakat büyür. Ürün vereceği zaman dikenler boğar, o da kurur. Kumluktaki o da kurur fakat verimli araziye atmış olduğu tohum orada boy verir. İnsanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı işte böyle dinlediler. Ve izâ kuri'el Kur'ânu fessemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemeye, bütün varlığı, bütün hücreleriyle dikkatini celbettiği halde geldi, öyle oturdu. Gözünü önüne eğdi, kulakları dikkat kesildi. Kalbi aldı, amel etmek için biz buraya geldik ya Resulallah dedi. Fakat Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, onlar da orada yaşıyorlardı. Onlar da Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini duydular. Camiye adam gelir, oturur. Fakat cuma adettir diye geldiyse, burada konuşulanlar onun kalbine nispetle kayanın üzerine bırakılan bir tohum gibidir. Büyüyemez, ağaç olamaz. Yine camiye Müslüman gelir, dinler, bizzat dinlemek için gelmiştir. Fakat eğer kalbine o söylenenleri anlatamazsa, yani dikenler nasıl büyüyünce o bitkiyi boğuyor, kurutuyorsa, kalp boğar kardeşlerim. Fakat dinlemeye gelmiştir, anlamaya gelmiştir, Kur'an-ı Hakim'e amade olmaya gelmiştir. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz gibi semi'na ve ata'na, işittik, itaat ettik ya Rabbi demeye gelmiştir. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini öyle bir imanla işitiyorsa, dinliyorsa, Kur'an-ı Hakim'e koşuyorsa onun yüreğinde iman dev ağaçlara döner kardeşim. Nereden geliyorsun? Nasıl geliyorsun? Ve sarafna ileyke neferan minel cinni yessemi'unel Kur'an. Felemma hadaruhu kalu ansitu. Cinler geldiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yüzüne Mekke'de kapılar kapanınca, yollar kapanınca Taif'e gitmişti. Taif'te taşladılar. Döndü Allah Resulü Aleyhisselam. Nahle Vadisi'nde Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okurken Allah Azze ve Celle cinleri gönderdi.
Onlar Peygamberi Ekber aleyhissalatu vesselam'ı dinliyorlar. Dinlediler, durun dediler. Allah'ın Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın ayetlerini okuyor, dinleyin ey cinler dediler. Aldılar, kendi kavimlerine ayetleri götürdüler, orada tebliğ ettiler. Kalp hazırsa, amel etmeye hazırsa, alacak hemen onları hayata tatbik edecek. Fakat Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara Kur'an Hakimi'nin şu ayetlerini de okudular. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Takvayı bütün varlığınızla, mevcudiyetinizle kuşanacaksınız. وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ فَحْذَرُوا Niçin yapıyorsun bu ameli? Neden namaz kılıyorsun? Neden sadaka veriyorsun? Niçin hacca gidiyorsun? Allah rızası için mi yoksa insanlar cumaya gitmediler demesin diye mi? Sadaka neden veriyoruz? İnsanlar görsün diye mi veriyoruz? Allah rızası için mi veriyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vallahu bima ta'meluna habir. Allah Teala bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayeti de okudu sahabe-i kirama. Duvarların arkalarında neler konuşuyorsunuz? Tutanaklar, kayıtlı kayıtsız hangi konuşmalarınız varsa yarın Rabbimin huzuruna çıkınca bütün bunların hesabı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları da söyledi. Bu ayetleri de okudu ki tohum ashab-ı kiramın yüreğinde büyürken, neş'u nema bulurken dikenler orada olmasın. Büyürken iman ağacına zarar vermesin. Onlar yüreklerini açtılar, tertemiz bir yürekle geldiler. Yüreğini temizleyenler onlar sahabi olabildiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ayetini tebliğ etti. Durmayacaksınız. Eğer kabul ettiyseniz, eğer bu tohuma, iman tohumuna yüreğinizi açtıysanız, ölene kadar bu yolda kalacaksınız. Nefes nefese vur havur koşacaksınız. Bir fabrikada mühendis oldunuz. Bir fabrikada işçi olarak çalışıyorsunuz. Ya da memursunuz. Size bir mesai saati takdir ettiler. 8'den 12'ye. Sonra 1.30'dan 5'e kadar. Arada dinlenme saatleri var. Onun dışında oturmayacaksınız. Bandın başında duracaksınız. Makinanın önünde duracaksınız. Mühendis orada, çalışan orada, memur odasında, orada duracak. Kainatın sahibi Peygamber aleyhissalatu vesselamla bana kardeşim, sana kardeşim, ona kardeşim vazifeler verdi. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölene kadar durmayacaksın. Yeryüzü senin mesai yerin. Burada, iş yerinde, okulda, evde, her yerde yalnız İslam, sadece İslam, Allah'ın dini İslam, onu anlatacaksın. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh giderken, yürürken devlet başkanı olmuş. Arkadaşları diyorlar ki لَوْ تَفَرَّغْتَ لَنَا Hani gelsen bizimle otursan, bir çay içsek, kahve içsek, muhabbet etsek, eskilere dair, hatıralara dair yeniden konuşsak Ömer deyince, Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh dünyayı Kur'an hakimle, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetiyle değiştiren sahabenin yüreğine iman tohumunu bıraktığı o büyük insan der ki Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh dünyada oturmaya vakit yok, muhabbete vakit yok. Eğer imanımız varsa dinlenme yeri kabir olacak. Eğer imanımız varsa keyif alma yeri ahiret olacak. Oraya gidiyoruz. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm gelene kadar ayakta kalacaksın. Mücadele, vur havur yürüyeceksin. Fakat o amelleri yaparken وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ فَحْذَرُوا Buraya bakacaksın. Niçin bu amelleri yapıyorsun? Ashab-ı kiram radıyallahu anhum sadaka verecekler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
Hayırda, berekette yarışıyorlar. Tam verecekler Allah yolunda. Kalbine dönüyor. Allah için mi veriyorsun? İnsanlar görsün diye mi veriyorsun? Eğer o an kalbine hakim olamadıysa vermiyor. Kalbini toparlıyor. Sağa sola bakıyor. Eğer kimseler yoksa onu gören, gidiyor kapıyı gecenin yarısında çalıyor, Allah rızası için bırakıyor, dönüyor. İki vakıf iki şehirde, birinde talebeler soğuktan titrer, birinde talebeler sıcaktan terler. Birine verenler yükselirler, göze girerler, öteki tarafta gecenin yarılarına kadar mutala ederler. Orada Allah'ın rızası var. Oraya verince, sizin dünyalığınıza referans olmayınca, o kapı çalınmıyorsa orada yüreklerde problem var demek kardeşlerim. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum veriyorlar, fakat verirken yürekleri titriyor. Acaba verdiğimiz yarın ahirette bize vebal olarak döner mi diyorlar. Ebu Talha radıyallahu anh namaz kılıyor. Bir kuş onu meşgul ediyor. Namazdan sonra ağlıyor, ya Rabbi, ben bu namazla huzuruna nasıl gelirim? Namaz kılıyordum, Allahu Ekber dedim. Huzurundaydım fakat bir ara daldım. Kaybettim kendimi. Kuşla meşgul oldum. Ağlar Ebu Talha radıyallahu anh. O namazın hesabıyla ağlar. Çünkü Ebu Talha'nın hocası Hazreti Muhammed aleyhisselam. O yetiştirmişler. O yüreğe Hazreti Muhammed aleyhisselam iman tohumunu bırakmış. Gider bir bağını, en güzel bahçesini Allah yolunda sadaka olarak verir. O ondan sonra dua eder, ondan sonra yalvarır. Ya Rabbi, Ebu Talha'nın namazını kabul eder misin? Kardeşlerim, Allah Resulü aldılar bir dünyadan, başka bir dünyaya taşıdılar. Ebu Bekirler, Ömerler radıyallahu anhuma değişmeye geldiler, olmaya geldiler, ermeye geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." Ölüm gelene kadar Peygamber aleyhisselamın izinde gidiyorlar. Değiştiriyorlar dünyayı. Valiler var, valilere müfettişler gönderiyor. Allah adamları, ahiret adamlarını gönderiyor. Onların makamla, rütbeyle, şerefle, dünya şerefiyle, onlarla alakası yok, gönderiyor. Kimse onu müfettiş olarak bilmez. Şehre gider, valiyi murakabe eder. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize döner, rapor verir. Vali, kaymakam, devlet başkanı, müdür, kimler varsa, bir onun memur tabakasından müfettişleri var. Onlar raporları hazırlarken aşağının, yukarının, onların inisiyatifine bakar. Ama bir de Allah adamları var, ahiret adamları var. En doğru, en gerçekçi raporları onlar getirir. Ömer radıyallahu anh onları gönderir. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir adli ilahi Ömer'den sorar onu. O şuurla hareket edince yüreklere adaleti, yüreklere hakikati taşıyorsunuz. Adalete elçi, adalete vasıta oluyorsunuz. Devletin merkezinde Ömer radıyallahu anh. Gelenler bekliyorlar, onunla konuşacaklar. Görüşecekler, dertlerini, davalarını arz edecekler. Ebu Sufyan gelir, bekliyor sırada. Süheyl bin Amr onun yanında, o da bekliyor. Önlerinde adamlar var. Bilal Habeşi geliyor. O da sırada, o da bekliyor. Hazreti Ömer'in yanına giriyorlar. Bilal bin Rabah geldi Ömer diyorlar. Kapıya çıkıyor. Buyur Bilal diyor. Ebu Sufyan seyrediyor manzarayı. Valiydi cahiliye döneminde Mekke'de. Bilal Habeşi köle. Lem erakel yevmi kattu ye'zenu lehaulâil abid ve yetrukuna inde babi. Hayatımda böyle bir gün görmedim. Kölelere müsaade ediyor, bizim gibi adamları kapıda bekletiyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Hazreti Muhammed aleyhisselam geldi. Artık insanların yüreğine bakıyorsunuz, kalbine bakıyorsunuz. İslam hayata hakim kılınınca, hayata hakim olunca işte böyle değişir. Ömer radıyallahu anh devletin merkezinde hakikatin, adaletin mücadelesini verir. Sokaklarda hakikatin, adaletin mücadelesini verir. Yorulur
akşam evine gelince eline kırbaçı alır, ayaklarına vurur. Ma amilti el yevm, ey ayak der, bugün Allah için ne yaptın? Etrafındakiler bakar, çocuklar eş ağlarlar. Hazreti Ömer radıyallahu an gecenin o saatine kadar onu taşıyan ayaklarını kırbaçlar. Ma amilti el yevm, konuş ayak der. Yarın kıyamet günü Rabbimin huzuruna çıkınca el yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedu arculuhum bima kanu yeksibun. Dillere, ağızlara mühür vurulacak. Eller konuşacak, ayaklar konuşacak. Ey Ömer'in ayakları, Allah için ne yaptınız bugün der. Kanlar çıkar ayaktan. Etraftakiler ağlar, çocuğu ağlar, eşi. Ama Ömer derin bir muhasebe halinde kendini kıyamete, ahirete hazırlar kardeşlerim. Vettakullah, Allah'tan korkmak, takvayı iliklerimize kadar kuşanabilmek. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm gelene kadar Allah yolunda ayakta kalmak, mücadele vermek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashab-ı kiramın yüreğine bıraktı. Onlar Medine'den çıktılar, Ebu Eyyub el-Ensari gibi İstanbul'a kadar geldiler. Orada yürekler bulabilir miyiz? O yüreklere İslam'ın hakikatini bir tohum, büyük bir ağaç olabilmesi için bırakabilir miyiz diye geldiler. Şimdi ben ne yaparım? Ya da sen, imam kardeşim, öğretmen kardeşim, bir yerde kürsü hazırlasınlar. Mikrofon olsun, yanında bir bardak su. İnsanlar toplansınlar, çıkalım konuşalım. Ya da bir kardeşimiz eline bir kağıt alsın, cuma gelsin. İnsanlar toplansın, oradan o metni okusun, insin aşağıya. Öyle yapmadı sahabi. Onlar memurdular yeryüzünde. Allah Azze ve Celle onlara emir verdi. Ölene kadar koşacaksınız. Ölene kadar koştular. Ayakları titriyordu. Ey ayak dediler. Ölüm meleği gelene kadar ayakta kalacaksın. Başını insanlık için, mazlumlar için, muzdaripler için ayakta tutacaksın. Dik tutacaksın başını dediler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum bize böyle bir İslam bıraktılar. Kardeşlerim, bir gün İbrahim Ethem'in yanına biri gelir. Der ki, İzelli bil masiye, günah işlemek istiyorum. Bana müsaade et, bana günahın yollarını göster. 5 madde sayar, fakat ikisi mühim mevzuya dair. İbrahim Ethem Hazretleri der ki, İbrahim bin Ethem, günah işleyebilirsin. Fakat şunları çözmen gerekir. Sen Allah'ın mülkünde yaşıyorsun. Bu mülk Allah Azze ve Celle'nin. Eğer günah işleyeceksen onun mülkünde durma. Nasıl olur dedi. O zaman günah işlemeyeceksin. Allah Teala sana veriyor, yiyorsun. Eğer günah işleyeceksen, Allah'a meydan okuyacaksan, o zaman rızkını başka yerlerde bulacaksın. Nasıl olur dedi. O zaman tövbe edeceksin. Sana birisi ev verdi, iş verdi. Orada her gün rızkını kapına getiriyor, bırakıyor. O adama isyan etsen, sövsen, hakaret etsen, evde seni tutar mı yoksa kapı dışarı mı eder? Atarlar, saklamazlar. Velillahi mulkus semavati vel ard. Yer Allah'ın, gök Allah'ın. Allah'ın mülkünde Allah Azze ve Celle. Bana görev verdi, sana görev verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürüyeceksin. Evinde çocuğunu, evinde kızının, yavrunun kalbine İslam'ın hakikatini bir tohum gibi bırakacaksın. Bizden öncekiler tohum saçtılar. Şimdi tohum saçma sırası sende. İslam'ın memurları yok. Hepimiz memuruz. Din adamları diye bir sınıf yok. Hepimiz memuruz. Köydeki kardeşim, esnaf kardeşim, doktor kardeşim, öğretmen, çocuk, yaşlı, hepimiz Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatmaya memuruz, mecburuz kardeşim. Fabrikada çalışmayan mühendisi tutmuyorlar. Peki sen ve ben bu mülkte, Allah'ın mülkünde çalışmıyorsak
nasıl durabiliriz ki? Kardeşlerim, aç insanlar var, mazlumlar var, ezilenler var, muzdaripler var. Sen ve ben sahabe gibi olup İslam'ı anlatmadığımızdan onlar ağlıyorlar. Bir tarafta kapitalizma, bir tarafta sosyalizma. Kapitalizmaya göre mal köle, mala sahip olmayan insan da köle. Eğer insan mala sahip değilse ezilmeye mahkumdur. Yukarıdaki aşağıya bir şey vermez, sadece maaşını verir. Orada ezilenler, muzdaripler varsa gidin batıya. Onlara bizde olduğu gibi sadaka, Allah rızası için verelim diye bir anlayış yoktur. Mal köledir zenginin elinde. Bir fahişeye, bir geceliğine 1 milyon verir, kimseler karışmaz, hesabını sormaz. Sosyalizmada insan köle. İnsan mala sahip olamaz. Fakat Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi. Sen de köle, sen de mahluk, mal da mahluk buyurdu. O halde وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Sen de mahluksan, mal da senin elinde emanetse, o halde Allah'ın emrettiği yerlere bunu harcayacaksın. Ashab-ı kiram radıyallahu anhüm efendilerimize görev verdiler. Gideceksiniz, zenginlere diyeceksiniz ki, bu mal sizin elinizde emanet. Fukaraya vereceksiniz. Ancak mala senin sahibiyetin, mülkiyetin, fabrikadaki müdür kadar. Patron neyi emrettiyse müdür onu yapmaya memur. Ötesinde bir tasarruf hakkı yok. Velillahi mulkus semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle. Neyi emrettiyse onu yapmaya mecburuz. Kardeşlerim, eğer biz İslam'ı anlasaydık, sahabe gibi olsaydık, bugün dünyada zenginlerle fakirler arasında derin uçurumlar olmayacak, çocuklar Afrika'da ya da başka ülkelerde boyları çöpten atılan ekmeği almaya yetmediğinden dolayı küçücük kardeşini yere yatıp üzerine çıkıp çöpten ekmeği alıp onu yemeye mecbur olmayacaktı. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Memur olduğumuzu düşünseydik. Akşam eve gelince çiftçi, amele, usta, kaymakam, vali, her hangi sınıftan olursa olsun Ömer gibi ayağımıza dokunup ey ayak bugün Allah için ne yaptın diye sorsaydık yolları açmış olacaktık. Mazlumlar, muzdaripler, çocuklar, yetimler bu halde olmayacaktı. O halde Peygamber Aleyhisselam'ın tohumu elinizde. Tohum saçma vazifesi bizde kardeşlerim.

kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakikat tohumlarını insanların yüreklerine ekti. Kelime-i tayyibeleri bıraktı. Tu'ti ukulaha külle hînin bi izni

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

ilim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im. Yetiş.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme, öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip, denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler bin kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti
2: Muhammed Mustafa geliyor.
1: 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı. Ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün. Sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı. Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade dolu dizgin atlarıyla. Sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası ya Mansur, emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattaboğlu Ömer o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, Zülfikar'ı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Murteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır, hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar, semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

Fahri kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına.

0: bizde.
1: Anlam ifade kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

bir ulul emredin, emrine girdik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

Suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah, ancak

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmadı millet. Gelmemiş Türkçede kıy su Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın.

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz, gücümüz erişsin ve erişmesin, uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Fırsat bu fırsattır, ömür geçiyor. Günahların senden tövbe istiyor. Farkın

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistin'le bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe